0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin oldını eliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul Teşebbüs kılaylı.
1: Sağlamlık haberleri.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə davalanışqa əlaqədar xəbər diqqətinizə buludu. Yaqında Abdunum rayonluq Joyi Tibabiti Dorgarlıqını Başqırış İdarəsi Şinjan Uyğur Abdunum rayonunun 1-ci türkümdəki yerlik xaslığı ilə milli tibabət doğruları mündərəcəsini elan qıldı. Zukam cəvhiri, Xanchuan Zupa cəvhiri, Qar laylısı okulu qatarlıq 49 xil doğru tanlandı. Bu dorular Şinjan'daki her qaysı milletlerinin ananvi tibbi doğru nazariyası da yıltız tartkan bulup uzak mezgil kelinikida delillengen. Davalaş ünümü inik bulup asasi katlamda keselliknin aldın iliş kesel davalaşta ken kolunilgan. Bu qitim tallangan dorular zukam, nefes yolu kesellikleri, iğiz boşluğu pervişi qatarlıq köp sahani öz işçiga aladı. Bunun içində zukam cəvhiri, mürəkkəb retsiplik, yijihao cəvhiri qatarlıqlar xalq ammasına tunuşluq bolğan daim işiltildigan dorular. Şipayi çişmelikini çıngıtış, suyuqluqı, iğiz boşluğu pərvişi sahəsində umum yüzlük işiltildi. Qar laylısı okuli xas davalaşda işiltildigan dora. Az sallıq millət tibabiti doruları Joyi Tibabiti dorgarlık işlerinin muhim tərkibi kısmı. 2024 yıldan bu yan, Şinjan kanunçılık kapaldı ve kesip yürük planıdan ibaret iki cahettin milli tibabet doğrularının baylıq əvzəlliginin kesip əvzəllikigi aylanışıga türtkü boldı. Şu yili 5-ci ayda Şinjan Uyğur Abdunum rayonunun Joyi Tibabiti dorgarlıkı nizami resmi yolu koyulup, Joyi Tibabiti dorgarlıkının Uyğur tibabiti doğrugarlıki, Kazak tibabiti doğrugarlıki, Mongol tibabiti doğrugarlıki qatarlıq her qaysı millet tibi doğrugarlıkini öz işçige aladığalıqı kanun katlımıdın aydınlaştırıldı. Hem de Joyi Tibabiti doğrularda yenlik yartış, tətqiq qilish ve evzel türlerini yetiştirişini kanunçılıq terkige ige kıldı. Şu mezgilde Abdunum rayonluq Joyi Tibabiti dorgarlıkını başqırış idarisi Viviski isip kurulup, Joyi Tibabiti dorgarlıkı kespinin tərəqiyatını ilgiri sürüş funksiyası yeniden koşuldu. 2025 yılı Şinjan yana ilgir kiyim bulup, yerlik, xas, milli tibabet doğrularını bekitiş ölçümü ve kesplerini yukarı süpetlik tərəqi kıldırışını yolu koyuş layihasını besip tarqıtıp, başlamçı karxanılan yetildiriş, Joyi doğru materialları, zakazlıq doğru üsümlükleri, bağçısı kuruş qatarlıq nişallarını aydınlaştırdı. Şunun bilen bile bir türküm yerlik milli tibabet doğruları Abdunum rayonunun davalını suğurtısı mündaricisige kırgızıldı. Bir kısım türler Otur Asiya devletleri de tızımğa aldırıp bazarğı selinip, devlet halkıp obrot kılandı. Şinjan kinki qadamda bu qitimki tizimlikni ilan qilishni fursat deb bilib, milli tibabet doğruları baylıqının yoshirin kuchini sijil qezib, ölçemleşken tədqiqat ve kursluq məhsulatlarını umumlaştırışını ilgiri sürüp, əla süpetlik milli tibabet doğrularını her millet amının sağlamlıqıga tihim yaxşı mülazimet kıldırıdı.
1: Şinşitan markalıq börek kuvvetleş, bedeni küşeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azgan, serih yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Koşumçı materyal yok, şekli kapsol. İçindeki dora kongur, yaki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetleş.

0: Yanınızdaki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
1: Saat 20:20'de Solution Epitalının 6.0 Plus nusxası yanınızdaki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurcağı aylanıdı.
2: Saat 22:20'de Solution Epitalının 6.0 Plus nusxası yanınızdaki tenerke hemrayınız. Sağlamlıkı hemrah bulup ekşip çınıksız.
3: Solution Epitalını çürüp serhil mazmunladın huzurunun.
4: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: imtiha neticesi ve reddert ve ahvali, salametlik şaraiti hem de mekteplerinin okuç kabul kılış nizam namısıdaki alakadar taleplerini birleştirip muvaffak arzusunu toldurusu buludu.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı bilen Şinjan Yezikli Kespi Teknika Daşösi tünögün strategiyelik hemkarlık gelişimi imzaladı. İki taraf Kespi Toluk Kurs boyuca mektep başkuruş, işlep çıkırış bilen oğutuşunun yuğurma neticeleri, işgı uğurlaşış, iyilik tikleştiki tiplar katarlık mezmullarını çöredep kenaytip, meksus film, hüccetlik film ve mikro kino filmi işleşini ortak pilalaydı. Hem de teknika mulazmet supsi bilen mektep, karhana hemkarlıkı emeli meşk bazısını ortak kurup, ıhtısazlıklarını yetiştiriş, praktika emeli meşk, teknika mulazımeti katarlık sahelerde çoğunkur hemkarlıkını kanat yaydırıdı.
0: Emdi Abdanım rayınımızdaki 16 yerinin avaraydan malumat verimiz. Ürümçide hava uçup, temperatura 21'den 32 Celsius gradus kçe. Altay'da azırak yağmur yağıp kiyin hava içildi. Temperatura 15'den 28 Celsius gradus kçe. Çölçekte azırak yağmur yağıdı. Temperatura 17'den 33 Celsius gradus kçe. Olcuda azırak yağmur yağdı. Temperatura 19'dan 34 Celsius gradus kçe. Ortalada azırak yağmur yağdı. Temperatura 19'dan 35 Celsius gradus kçe. Karmayda hava bulutluk. Temperatura 23'dan 38 Celsius gradus kçe. Köytünde hava uçuk bulup kiyin bulutlandı. Temperatura 21'dan 36 Celsius gradus kçe. Şihanzda hava uçuk bulup kiyin bulutlandı. Temperatura 21'den 35 Celsius gradus kçe. Sancıda hava uçuk. Temperatura 21'den 35 Celsius gradus kçe. Kumulda azırak yağmur yağdı. Temperatura 15'den 28 Celsius gradus kçe. Turpanda hava uçuk. Temperatura 24'den 40 Celsius gradus kçe. Korulda hava uçuk bulup kiyin bulutlandı. Temperatura 17'den 29 Celsius gradus kçe. Aksu'da azırak yağmur yağdı. Temperatura 16'den 31 Celsius gradus kçe. Atışta azırak yağmur yağdı. Temperatura 16'den 31 Celsius gradus kçe. Kaşkar'da azırak yağmur yağdı. Temperatura 17'den 31 Celsius gradus kçe. Xotan'da hava uçuk. Temperatura 16'den 28 Celsius gradus kçe. Ürümçi'de hava uçuk. Temperatura 21'den 32 Celsius gradus kçe boludu. Hürmetli radyo anlıgıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının ettigelik haberler programımızı boyunca anlatış verdik. Bu kitimki programımızın tercümanları Amine Nurahmet, Arzıgül Halık, Wang Suji, Muharriri Muhammed Evel, Gani Kadir, Mesul Muharriri Tursun Tokt Abdullah, Diktorları Patigül Masum bilen Nazım Muhlis. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının ettigelik haberler programımızı anlığınınlarına rahmet. Слушайте, абончылар терминалыны чүрсіңіз, текімі көп сәрқыл мәзмұлардың қабардар бұл алайсыз.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini tinglovchilarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Raziya Zirtali.
1: Bu qitimqi programımızda mundaq mazmunlarda anglatish berimiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sayfamizda Urumchida bog'chi mulozimat darajasi yanima o'stirilib, savma qilib o'tirg'i qo'yilgan iltimos talablar darhol bejirildi degan mazmunda so'zlab beramiz.
1: Yuksalayotgan Shinjang sahifamizda Urumchi shahrining 3S mulozimat sistemasini e'lon qilib, xalqaro ko'rgazma mulozimat ulgisi yaratganligini tanishtiramiz.
2: Yorqin ism sahifamizda Jungodagi yaxshi kishilar tizimligidagi kasbni qadrlab to'hfa qo'shish mukofotiga erishgan qum tizginlash mutaxassisi Leja Chang bilan tanishimiz.
1: Programımız yana Shinjang radio televiziya stansiyasining yangi taratqu slow shooting abonachilar terminalida mas qadamda anglatiladi hamda har vaqt ilgiriki programmalarni anglagili bo'ladi.
0: Shinjangdagi yangiliklar.
1: To'qqizinchi navbatlik Jungu Osiyo Yevropa ko'rgazmasi Jungu Chat al Mariniyat ko'rgazma haftaligi 6 oyning 25 kuni Urumchida boshlanadi. Bu navbatlik ko'rgazmaning muhim odimiyat bo'ligi bo'lgan Jungu Chat al Mariniyat ko'rgazma haftaligida Jungu Chat al nodir teatrlaridan 6 tolinib yadroliq vaqt mazgilida 10 maydon o'yin qo'yiladi hamda mas qadamda 17 turlik tor va naq maydon mariniyat faoliyati o'tkazilib yuqori sifatli adabiyot san'at quvvat qo'shish orqali Katta mereke ötküzülüp, her millet halkı üçün mol mariniyat ziyafeti takdim kılındı. Jungu Chat al Mariniyat körgezmesi haftalıkı sırtın kırgızış bilen sırtkı çıkırışını birleştiriş. Tiyatrının temisi mol, üslubu da özgeçi buluşta çıntırıp, garbi rayonun adamiyet, klasik şehir, devlet üslubudaki muziki usulü, icadi muzikilik tiyatrı, Chat al Simfoniyası, Kızıl Şiçü tiyatrı katarlık 6 çoğun türünü öz içge alıdı. Zojingzi snariyasini yazgan Jangoli rejissorlik qilgan Muhabbat naqshi nomli musiqalik drama G'arbi rayon xalq naqshlaridan G'arbi rayon naqshi shohi Wang Lobinning Shinjangda yiltiz tortib bu tuproqni madiyalagan rivoyatlik hayoti aslab o'tilgan. Shinjang san'at o'rni drama o'miki ijod qilgan musiqa deklamatsiya ko'rinish kirishtirilgan mardoni qadamda ko'ylonga otlanish libay qissi she'r bilan musiqani yug'urish shakli orqali tomoshabinlarni ming yilni besib o'tib she'r ustozi bilan so'zlashishga yetaklaydi. Cho'ng davlat xushpuriqi nomli she'r musiqa usulliq teatr klassik she'rning ichki yadrosini cho'ngqir qezib sharqning estetik sehri kuchini namoyon qiladi. Bir turkim zamonaviy o'yin qo'yish san'at asarlari ko'rgazma mazgilida markazlik ko'rgazma qilib qo'yiladi. Yolqin tog' g'arbki sayohat nomli musiqalik teatrda g'arbki

0: Hayat klassik eseri kaytadan tüzülüp, ustaz şagird töteylerinin istikamet kılıç yolu arkalık, hazırkı zaman yaşlarının üsp yetiliş ceryanındaki gangıraşlarını eks ettirip berdi. Kazakistan sanat ümeki elip gelgen kino televiziye, altın küy muziki keçeliki muhabbet şatlık şehertisi simfoniya bilen modu muzikilani yugurup, muzikinin teğimi köp ihbadileş imkanı üstüde izlendi. Nakh meydanda oyun koyuştum başka Cungu Çetel Meriniyet Körgezmesi heptelikede yine güzel sanat, Meriniyet yadikarlıkları, gayri maddi Meriniyet Mırasları Körgezmesi, meksus temada pişkere almaştırış, muhakeme kılıç katarlık yürüyüşlük faaliyetle tesis kılınırdı. Alakadar edebiyat sanat faaliyetleri maskademde bulut terminalığı çıkarılıp, her millet ama Meriniyet neticelerden ortak behrimen boludu.
1: Yakında Merkezi Radyo Televiziya Baş İstansı, Şinjan Yaşla Ösmürler Neşriyatı Katarlıkları bilen birleşip işligen, dünya boyunca Tunca Möcel baş temisidiki çoğun ikrallık kino Atının Küçü 29. Növetlik Halkara Çoğun İkrallık Kino Cemiyeti'nin yıllık mukafat tarqıtışı da 3 türlük katı mukafatka erişti. Atının Küçü namlıq filmde 8 yaşlı kız Cula'nın Mongol eti Tulay bilen Nadam 18 kilometrlik çidamçallık müsabıqısıge katnışı asasi liniya kılınıp, Pırjivaliski yavı eti, Arap eti katarlık dünyadaki 8 çoğun vekillik at türünün üsp yetiliş hikayesi bayan kılıngan. Şinjan Karamaylı teğe tuyaklık yavayı hayvalla tabiylikke koğduldugan rayonu, film süretke ilingan muhim jay bulup, Pırjivaliski yavı etini yavayılaştırıp koyup, beriş ve ekologiyanı koğdaş müsabısı filmnin yadırolluk sahipsi kılıngan. Şinjan'ın ekologiya koğdaş neticelerini namayan kılış üçün Şinjan Yaşla Ösmürler Neşriyatı 7 milyon 500 min yuan məksuz məbləğ silip filmni süratki iliş, işləş, təşviq kılış, tarqıtış qatarlıq xizmətləge kapalatlıq kıldı. Şinjan Yaşla Ösmürler Neşriyatı çeklik şirketinin muavin baş muhariri Lu Kaiwu mundaq dedi. Yerlik baylık taynıp, süratki iliş, işleş grupsıgı yardımlaşıp, dalıda süratki ilişini tamamlap, çöllüknün içkirisidiki ekologiya hikayesini ekranda oğuşluk namayan kıldık. Şinjan'daki Pırjivaliski yavı etini koğdaş hikayesi ve güzel çöllük menzerisini bütün dünyaya hakiki namayan kılışını ümit kılımız. Atının Küçü namlıq film 4 çoğun kıtadaki 6 devlet süratke ilingan. 3 yıl vaqt sarıp kılınıp işlengen bulup, en yakşı əsli icadiyat muzik mükapati. Xalqaralıq en yakşı tuncu koyuluş mükapati. Çoğun icadiyat mükapatıdan ibaret 3 türlük mükapatka erişti. Hazırgıca 30 neçe devletke tarqıtıldı. Memleket işçi ve sırtıdaki 200'den artıq pennı umumlaştırış meydan sarıyığı kırdı. Şinjan Yaşla Ösmürler Neşriyat yana Atının Küçü namlıq oxşaş namdaki kitabını maskademde tarqatdı. 8 kiylik yuqri eniqlikdeki 200 neç parça haqiqi suratni maslaştırıp, kodqa birleştirip, qağız bilen rakamni yuqrışını işqa aşırıp, Şinjan'nın at medeniyeti ve ekologiya bilimlerini her tarafıma yeşip düşendirdi ve tarqatdı. 2026 yılı yazlık tatilde Atının Küçü namlıq film memleket boyunca 80 penni umumlaştırış meydan sarayıda koyuludu. Yana penni umumlaştırış avtomobili arqılıq yezi bazar, çarvıçılıq rayonlarga çoğkır çöküp, amıvi menfaat şekilde koyuş paaliyeti kanat yaydırıldı.
2: İh anı vətən, siz merdanı çıllab tank kuyaşını, səhər cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa merdanı yüzləngən gayet zor əcdaha. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəxri. Siz 56 millətinin ailesi. Rəngdar büyük cunhua. Bizning baxtlik oilamiz. Şinjan Radio Televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashinglarni qarshi olamiz.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: yurtundaki yeniliklar.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, bu sahifimizde Ürümçi'de bağcı mülazimet derecesi yenimi östürülüp, savma kılıp, oturgu koyulgan iltimas talepler derhal becerildi degen mezmunda sözlep birimiz. Yakında Ürümçi Şehirlik Bağcı Kuruluşu Terakkat Merkezi savma kılıp inkas kılsa, derhal beceriş, sayacılarının iltimas taleplerini kabul kılış süpüsünü resmi yolu koydu. Eğer şehir ahalları bağçıda aylanganda bağçının muhit tazılığı, bir xatarlık yoşurun xavpi, mülazimet süpüti qatarlıq cihetleri pişkiri təklifi bolsa, savma kılıp iltimas taleplerini oturgu koysa, bağçı hizmetçileri tez süratli bir taraf kılıp vaxtıda cevap kaytırdı. Muhbir Ürümçi Şehirlik Bağcı Kuruluşu Terakkat Merkezi, Xalq Bağçısı, Tianşan Bağçısını ziyaret kılıp, çıkı bağçı dervazısının közgü çelikadığan yerine sayacılarının iltimas taleplerini kubul kılış kodi ve nazarat kılış telefon numarının çaplanğalığını gördü. Şehir ağları bağçını ayrılış mezgilide halkı kolaylık yardım soruşta hizmetçilerin mülazimet pozisyası yakşı bulmaslık, iş becerişte söyrelmeli kılış, muhit hazırlıkı kalay mıkan buluş, köngül içiş

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarıqı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavetki bülüb 3 yataqını 4 yataq kılvalsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisitte köp bolğanda 220% keytidu. Oxşeş kölemdiki öyge seliştirğanda mekmağına güllükke teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp. Təfsilatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şinjan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küşeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temizsel çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytildi. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyu çizeti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kalı güçünün dastıqanğı

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yükselivatkan Şincan.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahipimizde Ürümçi şehri 3S mulazmet sistemisini ilan kılıp, halkara körgezme mulazmet ülgüsünü yaratkalıkını dönüştürümüz. Yakında Ürümçi şehri 3S şehir süpüti mulazmet sistemisini ilan kıldı. Bu yukarı önümlük soğudu işleri, ravan seper, azade turmuştun ibaret 3 bölekni öz işçiye alıdı. Bu 3 bölekni İngilizce baş harfinin hemisi S bolgaçka kıskartılıp 3S dep atılgan. Muşu asasta

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.

0: uruk kirgizip mağlup buluş, kaytı uruk kirgizüş. 30 yıl ötüp getti. Kumluk ösümlük bağıtsıga 400 neçhil ösümlük kirgizilip östürülüp, 200 neçhil ösümlük muvaffakiyetlik saklanıp kaldı. Bütün belini maylaşıp ketken işçiler yeşillikı tolgan bakkı kirip poreklep eçilgan güllerini görgende bazıla yaş döktü. Bu yeşil ran kişilerin kalbine teselli beripli kalma yine altın ösüp çıktı. Leca çağın turuşluk kollektif, kumlun müdafiyeleniş, kumlu tezgilleşbilen dikkallarının kırımını aşırışını birleştirip, sök-sök, yulgun östürüşünü umumlaştırıp, yıldız kısmı da toşkan zedeki kumluk adem giyahı östürdü. Hotende ula kademi kızılgül östürüşünü devamlaştırıp, cevher meyi kesbini terakki kıldırdı. Umunlar dedi. Kumlu tezgilleşte dikkallar bedel tölüsülü bulmaydı. Ulanı beyti alırsak şununla yeşillikini uzakçı devamlaştırıp buludu. 2024 yılı 11. ayının 28. günü Taklamakan kumluğu Girvek'deki tosup zerbi bir işçiyeni Girvek'ni kaşalap tutaştırış elip verildi. En ahırkı bölükke tikilgini del bir tüp kızılgül mayısı idi. Umumi uzunluğu 3046 kilometre kilidigan yeşil kum tosuş muhafizet belbeği bütün liniye boyunca tutaştırıldı.
1: 2024 yılı Lejiaçang taklif berip qurgan Jongo Afriqa yeşil texnika bağçısı Mauritaniyada bitti. 60 moluq ülgü körüstüş bağçısıda yoruqluq volt tok çıqırış suçılıq əslihəsi, əqli iqtidarlıq suğırış arqılıq tuprakını nəmdəb qumdın müdafiyeliniş texnikisi namayan qılıplı qalmayana tavuz, çayza, lazı üstürüldü. Şu caydiki ministri bunu inqilab xarakterlik xizmət dəb atıdı. Birleşken Devletler Teşkilatı çölleşke karıştırış ehtinamisi katıbat başkarması mı onun tatqiqat ornığa közgü körüngen töhp koşuş mukabatı verdi.
0: Leca Çan mınlık dedi. Kumdun müdafiyeleniş kumlu tezgilleş, kumlukunu yok diş emez. Kumluk yer şari ekologiya sistemisinin kembolusu bulmaydıgan terkibi kısmı. Biz onun bilen inak birli yaşayışını ögünebilişimiz gerek. Leca Çan bütün zencir, bütün amil, bütün vadeden ibaret sistemlik tüzeş ideyesini oturgu koydu. Yani kumlu tezgilleşte kumu taynıplık kalma yine su, orman, etiz, köl, ot çöplerini bir tutaş pilallap, koğdaş, aldını eliş, tüzeş ve onunun paydalanışını maslaştırıp en ahırda hareket altıdaki imkaniyetlik sicil bulgan adem bilen kumunun inaklıkını işe aşırdı.
1: Hoddi o her günü daka kılganda yazgan cümlege okşaş, şamal bilen su inak sinfoniye hasıl kılıdı. Kum bilen yeşillik tan mevcut bulup durdu. Bu nişan üçün Leca Çan 4. evlatkıca kollektifini yeteklep geldi. Kum tızgilleştin, akıl kum tızgilleşkice, onun arzusu suni akli iktidar çoğun modeli berpa kılıp, her bir ademni kumlukna kandak tızgilleştinin taklit kılışını körüş imkaniyetigi ige kılışıydı.
0: Pensiya resmiyeti allıqaçan bicirilip boldu. Lekin Leca Çan yanılı ayrılmadı. 2025 yılı 2. ayda o 16 gün vaqt sarf qilib taklamakan qumluqqa girvegadagi tosup zarbi berish jig'inin 3000 kilometrdan ortiq sepini yana bir qatim ko'zdan kechirdi. 2026 yılı 4. ayda o yana bir qatim taklamakan qumluqining chetidagi girvegni qashalab tutashtirish nuqtasiga keldi. Qadamni o'lchash mas'uliyat. Xuddi u aytgandek qumni tezgillash, toshni domolatib taqqa chiqirishdek japoliq ish. Sallı boşanlık kılınsa, köçme kum kaytıdın baş götürüp çıkışı mümkün. Kum boranın zini bolsa, kum tezgirli güçlerinin kumluktu yıldız tartışı toktap kalmaydı. Hürmetlik radyo anlı kucula, Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Vatan Menin Ailem programması boyunca anlı çişbeydik. Yaktırıp anlığının lağı rahmet. Sılı şatın aboneçiler terminalını çürsenle, tekimi köp mezmunlardın haberdar bol Allah'ı silah.

aziz radio anlıqıcı dostlar, MD Tunca Qitim namlıq naqşini dil aramınlağı sunumuz.

0: zakazlıq doğru ösümlükleri bağçısı kuruş qatarlıq nişallarını aydınlaştırdı. Şunun bilen bile bir türküm yerlik milli tibabet doğruları Abdunum rayonunun davalını soğurtısı mündaricisige kırgızıldı. Bir kısım türler Otur Asiya devletleri de tızımğa aldırıp bazarğı selinip, devlet halkıp obrot kılandı. Şinjan kiyinki qadamda bu qitimqi tizimlikni ilan qilishni fursat deb bilib, milliy tibabat dorilari boyligining yoshirin kuchini sijil qezib, o'lchamlashgan tadqiqot va kursluq mahsulotlarini umumlashtirishni ilgari surib, a'lo sifatlik milliy tibabat dorilarini har millat ommasining sog'lomligiga tixim yaxshi mulozamat qildirdi.
1: Şinjan radyo televiziya stansiyası Sulu Shooting Atletal'ın 6.0 pilos nusqisi torga çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hamra boludu.
2: Saat 8:20'da Sulu Shooting Atletal'ın 6.0 pilos nusqisi yeningizdeki haber hamrayınız. Xanzu tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
3: Saat 9:20'da Sulu Shooting Atletal'ın 6.0 pilos nusqisi yeningizdeki sefer hamrayınız. Yol ahvaldın, uçurladın, haberda bolalaysız.
2: Saat 11'de Sulu Shooting Atletal'ın 6.0 pilos nusqisi yeningizdeki icadiyet hamrayınız. AI yazıqçılıq yardımcınız, ilhamınızı urğutudu.
3: Saat 13:20'da Sulu Shooting Atletal'ın 6.0 pilos nusqisi yeningizdeki pul tejash hamrayınız. Juğulamını Numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırcam olsız.
2: Saat 14'te Sulu Shooting Atletal'ın 6.0 plus nusqisi yeninizdeki turmuş hemrayınız. Sulu Shooting Sodi şehrisinin Şinjan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
3: Saat 16'te Sulu Shooting Atletal'ın 6.0 plus nusqisi yeninizdeki ilgili tikleş hemrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Sulu Shooting Atletal'ı yardım verdi.
2: Saat 17:20'de Sulu Shooting Atletal'ın 6.0 plus nusqisi yeninizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
4: Saat 19:20'da Sulu Shooting Atletal'ın 6.0 plus nusqisi yeningizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
5: Saat 20:20'da Sulu Shooting Atletal'ın 6.0 plus nusqisi yeningizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurcığa aylanıdı.
6: Saat 22:20'da Sulu Shooting Atletal'ın 6.0 plus nusqisi yeningizdeki tenerket hemrayınız. Sağlamlıkka hemrah bulup əgişip çeniksiz.
1: Sulu Shooting Atletal'ını çürüp, sarkıl mazmunladın huzurunun.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idari kılış gözneki.
1: Ebedi emirlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmisi.
2: Hürmetlik radyo anlığıcıla, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programısına alışılan karşılığımız, ben riyasetçi Ahmetçin Abdükerim. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku sılışı

0: Abonuchilar terminalida mas qadamda anglatiladi hamda har vaqt qayta anglatiladi bo'ladi. Bugungi qonun sizga hamroh programmamizda bundaq mazmunlar bo'yicha anglatish beramiz. Qonun xabarlari sahifimizda Oliy xalq taftish mahkamasi madaniyat yodgorliklari va madaniyat miroslarini qonun yurgizish bo'yicha qo'g'dashdiki tipik dilo misollarini e'lon qildi degan xabarni anglaysizlar. Dilo va qonun sahifimizda Ağırıq balının ata anısı acırışıp kətməkçi bolub balını beqişini rət qıldı. Sot məhkəmisi qandaq hökum çıxardı deyən dilo misalini diqtınlağı sunumuz. Amma üçün əməli iş qılıb biri səhifimizdə 509 macra amma saxçığı məlum qılışdın burun həl qılındı deyən məzmun diqtınladı boludu. Əmdə diqtınla bugünkü qanun sizgə həmrah proqramımızın təfsili məzmunlarda bolsun.
1: Qanun xəbərləri.
0: Yaqında Ali Xalq Tərtiş Məhkəməsi Mərniyyət Yadikarlıqları və Mərniyyət Mıraslarını Qanun Yürgüzüş Boycu Qoğdaşqı Dair bir türküm tipik dilo misallarını ilan qılıb, tipik dilo misallarının ülgü körüstüb yitəkləş, dilo arqılıq qanunu düşəndiriş rolunu toluq cari qıldırıb, yenidən özgərtilgən Mərniyyət Yadikarlıqlarını Qoğdaş Qanununu əməliləşdirib ünüm hasıl qılışqa sicil türtkü boldu. Bu qetim ilan qilingan tipik dilo misali jami 8 bo'lib, buning ichida jinoiy ishlar dilosi 4, ommaviy manfaat da'vosi dilosi 4. Oliy xalq taftish mahkamasi odatdagi jinoiy ishlar taftish nazoratining mas'uliyatini o'shtirib bundoq dedi. 4 jinoiy ishlar dilosi asosligi madaniyat yodgorliklarini xoinaga setish jinoyati. Qadimiy madaniyat xarobalari Qadimi qabrlarni o'g'irlikchi qezish jinoyati va madaniyat yodgorliklari atkasichiligi jinoyatiga chetiladi. Taftish organlari madaniyat yodgorliklari jinoyatiga bo'lgan yuqori besim holatini boshdan oxir saqlab, aloqador tarmoqlar bilan birlikda madaniyat yodgorliklari jinoyatiga zarba berish va uning oldini olish maxsus xizmatini sijil qanot yaydirib, qo'g'lab tutish, surishtirish, qayturg'uzish salmoqini oshirib, butun zanjirlik zarba berish, bir gavdalashtirib, oldini olish tezgillashni ishqa oshirib, madaniyat yodgorliklari bexatarlik mudofaa sepini mustahkamladi. Oliy xalq taftish mahkamasi ommaviy manfaat taftish da'vosi nazoratining mas'uliyatini o'shtirib bundoq dedi. 4 ommaviy manfaat da'vosi dilosi ichida ikkisi ma'muriy ommaviy manfaat da'vosi dilosi. Ikkisi ma'muriy ommaviy manfaat da'vosini sud qilishdan burunqi tartib dilosi. Taftish organlari dilo bejirish jarayonida da'vo qilishqi bo'lishdan iborat bu muhim halqini puxta egallab, nazorat qilish obyektini to'g'ri bekitib, kengashish orqali taftish taklifi bergandan keyin ma'muriy organlar yanada mas'uliyatini qonun bo'yicha ado qilmasa, qonun bo'yicha da'vo qilib, da'voning muayyanlashtirilishi orqali madaniyat yodgorliklari va madaniyat miroslarini unumli qo'g'dashqa turtki bo'ldi. Egelinishçe bu tipik dilo misalığı çetişlik mərniyyət yadikarlıqları qadimi xarab ilə, qadimi imarətlə, qadimi qəbirlə qatarlıq köpxil mərniyyət yadikarlıqları türünü öz içigi alğan bulub, bir qədər yuqarı tarixi, bədi və ilmi qimmətki igikən. Mərniyyət yadikarlıqlarının dərisinin qarğanda diloğu çetişlik mərniyyət yadikarlıqlarının dərisi yuqori. Məsələn, dünya mərniyyət mirası sədicin sepili xarabisi. Məmləkət boyca nuqtuluq qoğduludigan mərniyyət yadikarlıq orni Şüydovdiki xan çu bəglikləri qəbristallıqı. Dövlət birinci dərəcəlik mərniyyət yadikarlıqı sırlanğan yağaçqa rənglik sızılğan yolvas təglik sumruq dumbaq cahası qatarlıqla. Dilog'i chetishliq ko'lamdan qaraganda dilog'i chetishliq madaniyat yodgorliklarining soni ko'p bo'lib, jang ekis A qatorliq kishilarning qadimiy qabrlarni o'g'irlikchi qezish, madaniyat yodgorliklarini xoinaga setish, madaniyat yodgorliklarini atkas qilish dilosidan jami 95 madaniyat yodgorligi qaytirib kelingan. Bu birinci derecelik 28 mereniyet yadikarlığı, ikinci derecelik 34 mereniyet yadikarlığını öz içine alıdı. Ziyanğı uçuraş ahvalıdın karğanda hem iğir ziyan yetküzüş hevpi bar hem mereniyet yadikarlığının əsli gevdisi buzuluş, tarihi kıyapeti buzgunçılığı uçuraş katarlıq iğir ziyanğı uçuraş ahvalları mı bar? Dilo beceriş ceryanında teptiş organları zerbi beriş bilen koğdaşkı ten ehmiyet berişte çığın turup, mereniyet yadikarlıkları cinayetini katlık cazalaş bilen bille, mereniyet yadikarlıklarının koğdaşının uzak önümlük mekanizm kuruluşuğa pahalı türtkü boldi. Cav ekis A Katarlık 7 kişinin kademi mereniyet harabesini uğurlukçı keziş değil olsa da Sanşi ülkesi Zoyun nahiyesindeki teptiş organı Sanşi içki Mongol rayon halkıgan Sedeçin sepelini koğdaş hemkarlık mekanizmi orunuşku türtkü bulup ülke halkıgan Sedeçin sepelini kanun yürgüzüş boyunca koğdaş endisini şekillendirdi. Hıbi ülkesi Huaylay nahiyesindeki teptiş organı Beijing şehri Changping rayonu, Yanqing rayonu, Mintougou rayonudaki teptiş organları bilen Beijing Hebei rayon halkı koğdaş uzak önümlük hemkarlaşış mekanizmini berpa kıldı. Şunun bilen bile dilo beceriş arkalık mereniyet yadikarlıklarının canlık paydalanışını ilgiri sürüşke tekimi ehbiyet verdi. Jojang ülkesi Ningxai nahiyesindeki teptiş organı koğdaş bilen paydalanışkı tan ehmiyet biriş, tarih bilen riyallıkını birleştiriş hizmet pikir yolu arkalık liniye boyudaki kademi bazarı, kademi kent ve sayahat menzeri rayonu, dala musabakı yolu katarlık muhim tügüllerini tutlaştırıp, şakı kademi yolunu koğdaş bilen mereniyet sayahatının çonkur yuğuruluşu Haydakçılık kılışkı türtkü bulup, yeni devirde mereniyet miraslarının yeni hayati küçünü urgutdi.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanunsızge hemra programımızdan mulazmet prinsipi.
2: Yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğ basarğa yaqın. Öyünün egizliki 6 metr 30 sm. 2 qavatki bölüb 3 yataqni 4 yataq qılıb alsanız boladı. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqdən 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlad öyünün faydalanış nisbəti köp bolğanda 220% keytidi. Oqşaş köləmdiki öyge silishtirğanda mehmanxana güllikke teximi çoğ. Yataq öyi teximi köp. Təfsilatını 0991 25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Çerikti'nin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
3: Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küşeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren kalkan. Temizsel çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetlep bedeni küçeytildi. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş. Doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren kalkan. Temizsel çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytildi. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішләріні доруның түшендірішудің көріп елін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Джилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: 993 77 88. Şingşitang markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urq, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq hongıldaş, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq hongıldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şingşitang markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq hongıldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Solution Update'ın 6.0 Plus nusxası torgu çıkarıldı.
2: Solution Update'ın 6.0 Plus nusxasının haber sahipsizken aytıldı.
1: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürüldü.
2: Katnaş yol ahvali şu vaqtının özü de uçturuldu.
1: Sağlamlık görsetmesi gümani paraşlarınızı tügütüldü.
2: İşki uğrulaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
1: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıdı.
2: Mol uçurunu del vaqtıda yan telefonu ızlı görəleysiz.
3: Solution Update'ın 6.0 Plus nusxasının hem türkülük sinema mezmuları sarkıl.
4: Mukapatlıq çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlı faaliyetler arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsanızla mukapatka eriş pırsınız ba.
3: Yoklumudun ötsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuğlanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
4: Solution Update'ın 6.0 Plus nusxasının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
1: Şahısı sizge yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işle alaysız.
4: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asallı kuzgutudu.
5: Solution Update'ın 6.0 Plus nusxasında halıgan çıtallap əndisiz mal setvalı alaysız.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bevasit görsitip Şinjan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
5: Mezelik taamla, yeğeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlıq Şinjan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş təsiratıqı yerçeleysiz.
2: Şinjan hakkında izniş Muşiyadın başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiyadın başlanıdı.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Solution Update'ı 6.0 Plus nusxası turmuşunuzu rengdarlıqı doldurup, səpirinizge hemra boludu. Her kays app pazarları, olma app pazarıdan Solution Update'ını çürüp, sarkıl mezmurladın huzurunu.
6: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
7: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
6: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
7: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
8: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının önüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
6: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurduğun. azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
7: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
6: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əskərtdir.
7: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlana ili. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alayli.
6: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolayli.
7: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayli.
9: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyicha ish görish, qanunsizga hamra programimizning mulozimat prinsipi.

0: Dilo və Kanun.
1: Hürmetlik radio anlamıqçılar, bu sähifimizdə ağırıq balının ata-anısı acırışıb kətməkçi bulub, balını bekşini rət qıldı. Sot məhkəmisi qandaq hökum çıxardı digən dilo misalini diqtanağı sunumuz. Yakında Gulcuş Herlik Halk Sot Mahkemesi bir acırışış macera dilosunu sot kılıp ayaklaştırıp kanun boyunca acırışışı ruhsat kılmasılık doğrusunu hüküm çıkardı. 2014 yılı 6. ayda Yang Ekis bilen Tan Ekis tizimletip toy kılgan. Toydin kiyin Tan Şau Ekis isimlik bir oğlu bulgan. 2021 yılı 3. ayda Tan Şau Ekis kesel sebebinin doktor hanıda yetip kalganda geninin tuyuksız özgürüşüden gelip çıkan tutkaklık kesili dep diagnoz koyulgan. Nöbette davalap sakat kılıp olmagan. 2023 yılı 9. ayda Tan Şau Ekis aklı iktidarı 3. derecelik meyip dep bahalangan. Her günü doğru içişi hem de karallik tekşürtüp turişi ve salametlikini eski keltürüp davalanışı doğru gelgen. 2026 yılı 3. ayda Yan Ekis Erhotun uzak müddet ayrılıp turgallıkı. Yessiyatı bozulgalıqı, onun üstüge özünün mukum turalğısı ve mukum hizmeti yokluğunu sebep kılıp, Gulcuş Herlik Halk Sot Mahkemesi'ge acırışış davası kılıp, hüküm arkalık acırışışını talep kılgan. Hem de balısı Tan Şau Ekis'nin Tan Ekis bilen billi turmuş keçirişini teşebbüs kılgan. Tan Ekis gerçe acırışışkı koşulgan bolsun bolleken özünün hizmet sebebinin daim sırtka çıkıp getirdi kalıqı. İhtisari şaraitinin çeklik işgeldeki. Balının davalınış, terbiyeliniş katarlık zörür çıkımlarını üstüge elişka kurbi yetmeydi kalıqını eğitip, balını anızı bilen billi turmuş keçirişi gerek dep karıgan. 4. ayının 29. günü sot kılış ceryanında iki taraf acırışışkı koşulgan bulsumu, iktisadi besim hizmetinin götkiliş çalıqını sebep kılıp, Tan Şau Ekis'ni bivasti bekşini halamaydı kalıqını inik büldürüp, perzentini bekş meselesi de birlikte kilenmegen. Sot mahkemesi sot kılıp mundak karagan. Acırışış macerası erhotulluk münasebetke çetelipli kalmay, perzentlerini bekşka tekhimi münasebetlik. Qoramığı yetmegen perzentlerge çetelidigan acırışış dilolarını bir taraf kılışta qoramığı yetmegenlerinin kanunluk, hukuk, menfaatini aldığını kapaletlendiriş gerek. Ata anının qoramığı yetmegen perzentlerini kanunlu belgilengen bekiş, terbiyeleş ve koğdaş mecbur itibar. Bu dilodaki Tan Şau Ekis qoramığı yetmegen sağlam balalağa karaganda ata anısının hemrah buluşu ve halının haber ilişiğe tekimi muhtaç. Yang Ekis bilen Tan Ekis acırışışkı koşulgan bolsumu, lekin bekiş mesuliyetini bir-birge iştirip, hem kanundaki belgelemelerge, hem amivi tertip ve yakşı örp adetki hılaplık kıldı. 5. ayının 21. günü, ölünüp tukkan perzent Tan Şau Ekis'nin kanunluk hukuk menfaatige hakiki kapalet kılış üçün sot mahkemesi kanun boyunca hüküm çıkarıp Yan Ekis bilen Tan Ekis'nin acırışışığa ruhsat kılmadı.

Şikinçi ayının 6. günü Zavut rayonundaki yatakta bireyle uğruşup kaldı. Çüktüm burun keçilik İsmeyli'den çüken ayal işçi Şavgu aram eli vatkanda sırtka çıkıp kaytıp gelgen Şavçavu'nun şik çekken avazının oygunup getti. İkkiyle takarlaşıp kaldı. Avazı bargansırı yukurulap getti. Halk saksı Partigül telefonunu elip yatakı yetip geldi. Sebebini sorgan neyken o aldı bilen işkilerini ayrım oltırışını eğitip her kaysısına bir istakandan su kuydu. Yarım saat pişkir almıştırgan neyken Partigül meselenin menbesini taptı. Şavgu'nu kasten kusur izdevatıdı dep oylagan. Şavgu, Şavgu'nu keçilik ismeride işligen cephasına hürmet kılmedi dep karagan idi. Bir uqışmaslıq, yani bir uqışmaslıqını keldirip çıkargan. Hemisi turmuştu ki, inçki halkılada yakşı pikirleşmegenlikten bolgan idi. Partigül mundaq dedi. Bunun için keçilik İsmeyli'nin kaytıp kelgende işke eskertiş kağızı çaplap koysanız o çekmeydi. İkkiyle beşini lınıştı. Arkadan Şavgu hiç kısı yok dedi. Şavçav ulapla keçirin dedi. Yarım saatten ki Muresseh hatırısı arxivlaştırıldı. Bu yıl kirgendim yan Moşunuğu Okşaş Karxananın işki kısmıdaki maceralarını Güli Hizmethanesi onun açıqetim Muresseh kıldı. Murekkep ziddiyetki yolukkanda Partigül Karxana tayanşıları kanun meslehetçileri bilen birlikte Muresseh kıldı. O Saven Şehirlik Gönen İdarisi Tokumuşluk Zavut Rayonu'da yolu koygan sakçı bilen Karxana hemtürtki buluş endisi bulup Macera Zavut rayonundan çıkmaydıgan, sakçıxana sakçı çıkarmaydıgan boldı. Hazır bu bir yürüyüş mekanizm her kaysi yezi bazarlarda umumlaştırılmakta. Daha çoğun yezilik sakçıxanının başlığı Can Şöcao'nun yan telefonunun Çönşin Çönyi Halkı Kolaylık Mülazimet Veyşin Mülazimet numarıdaki dostla 6000'den eşip tevalikedeki 4700'den artık ahalini toluk kaplaş işe aşırıldı. Bu amivi numar süpüse emez. Belki meksus yasalgan koş yönelişlik alakı Veyşin Mülazimet numarı. Ama uçur yollu yalaydı. Sakçılar noktadan noktaya cevap kaytıralaydı. Kündezi kimlikini tolukla beceriş doğrusu da sorgan suallarına cevap birelaydı. Yerim keçide karz macerası sebebinin kelip çıkan bir katar meselelerimi cevabı erişeleydi. Can Şöcao seher saat birde bir haberini tapşırıp aldı. Bir yigit 2000 yen üçün dostudun yüz örüp harak içkendinkin veyşinde nurgun narazılık sözlerini yolladı. Növetçi halık saktisi onun bilen bir saat paranlaştı. Ertesi ertigende yigit uçur yollap rahmet meslekim yeşildi kallamdan öttü dedi. Bu yıl içinde tinç aman saven ve koşulgan 15 sakçıxana veyşin mülazimet numarı berpa kılındı hem umumlaştırıldı. Barmak uçudaki bu yol arkalık ziddiyet maceralığa ait 120'den artık yip uçu toplanıp 80'den artık yoşurun hevkater tügütülüp 60'den artık tarmak kalkıp hem türtke bulup halk turmuşu ait 60'den artık deva talipi bir taraf kılınıp 17 aile koşula arasındaki ziddiyet noktadan noktaya pikir almıştırıp müresseh kılındı. Can Şöcao mundaq dedi. Biz ama 110'ı telefon kılganlıkken andın hareket kılmayımız. Mülazimetini bir kadem aldığı sürsekle, nurgun sakçığı malum kılış telefonları sayırmaydı. Bu yıl 4. ay del, su başlap etizlanı soğurduğun mezgil. Daha çoğun yeğisindeki iki dikkanının yer pasılı toğırsa da cidel kılavatkanıga iki yıl bolgan idi. Her katınlık soğur işinin besik mezgili de iki aile etiz boyu da tırkışıp kalattı. Kent kadırları köp kıtım nasihat kılgan bolsumu ünümü çoğun bolmağın idi. Bu kıtım daha çoğun yezilik sakçıxanının Fınlin Muresse işhanısı otturuğu çıkıp bu kuruk talaş tarışını bir kıtımdala hel kılışkı bel bağlıdı. Sakçılar etiz beşini Muresse kılıdgan orun kılıp tallap iki aile kişilerini etiz kırıdı turup bir-birlep körüşke bir-bir ölçeşke buyurdu. Arkadın yezidin hizmetçi hadim kedildi. Adliye ornumu adem evetti. Köpçülük hesabat depterini seliştirip, yer pasılı kozuklarını kayıt ölçüdü. İki aile kişileri bununla karta her kim özünün davulisini sözledi. Sakçılar aval anlap, iki yıldın buyan yığılıp kalan narazılıkların hemmesini sözlepti. Andın hesabat

tağ deryalar arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanırak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Radio yuvan oğuçla. Tuprak bolması kök tatların emege taynıp ay buludu, kancılık vakti andın yığvalıl buludu. Kuça şehri Üçöz'ten yesinin Yonku, Tongşin kentideki akıl yezgilik üsümlük zavuti bununla cevap verdi. Bugünkü gülün vatkan yezi kentlilerge nazar sahipimiz köpçülükke Yonku, Tongşin kentideki akıl dekancılık üsümlük zavutideki kent ahalarının işki aldırdılar. Kandak kılıp tip özgertip pen teknika arkalık yeniçi dekkanga aylangalık doğrusu sözler birimiz.
1: Yakında bu üsümlük zavutu girgende emmi yer yap yeşillik tolgan neydi? Şansay, Tonghau, Palek katarlık yopurmaklık köktatlarının özsüş ahvali kişinin hoşal kılattı. Akli iktidarlaşkan yezi iyilik yeğiş üskünüsü, parniknin yorukluk, temperatura, nemlik katarlık görsat küşlerini optimatik tekşürüp ölçe vatattı. Teknik hadımlar üskünlerinin yürüyüşüş ahvalini toxtumay tekşürüp atattı. Tekşi üstürgüç üstüde ozukluk soyukluğu oylanıp ekip köktatlarga ozukluk yetküzüp beri vatattı. Fütün ceryallık akli iktidarlaşkan, inçkileşken terikçilik endiyisi zamanevi yezi iyilik pen teknikisinin sekri küçünü namayan kılgan idi.
0: Zavutnun bir bulunduğu 25 yaşlık Zinnetgül Enver Aldıraş işlevatattı. O Yonku Tongşin kentinden bulup 2023 yılı Şincan yezgilik daşı üsünü bütküzgen deyinkin yurtluğu kaytıp üsümlük zavutu işleşini talgan idi.
1: Yeniden üzülgen Şinsay palekni pakız yuyup toğrap eziş maşınısı saldı. Yenik aylangan avazgı ägişip sözük köktat şerbeti nahide tezla tayar boldı. Sözük yap yeşil şerbettin köktatnın sos hoş yedi dımakı urulup durattı. İçkende kişige tatlık hem içişlik bilinetti. Hoş yedini purap kelgen ekskursiyatçiler kent ahalıları tertip boyunca tetip görüp, yemeklik materiallarının yeni, təminin təbii ikkallikini ağzı-ağzıqı təgmək mağdaşdı. Zinnetgül mundaq dedi, bu köktatlarga bütün ceryanda dehqancılık doğrusu, eğir metal, hormon işletilmeyen, nəq yeğip, nəq sıkıp çıxırılıp, ən haqiqi təmi saqlap qeylinğan.
0: Bugün kündə Zinnetgül köp vəzipini tən üstüge aldı. O üsümlük zavutunun bivası körüstüş ticareti, sin kiriştürüş, xeridarların kütüveliş qatarlıq, kündülük işleriqi məsul. Yine Batay'daki içimliklerinin teyirlişkı məsul. Xizmət küçükken deyinkin, o kollektiflen birlikte köpül sağlamlıq içimliklerini tətqiq kılıp açdı. Yeni türdeki nəyişi içimlikini bazarğı selip, 3 ay bulmayla, xuruç qoşulmağan təmi yaxşı buluş tək alaylıqı tayınıp, istimalçılarının yaq duruşuqı erişdi.
1: Kentteki özgürüşler tılgı elinğanda Zinnetgül çoğunkur təsiratkı ege boldı, o mundaq dedi. Özümlük zavutu mıqallaşkandın kiyin əmmin ərsə özgərdi. Norğun kent ahalısı ən-ənivi terikçilik bilen xoşluşup, zavutka kirip işledi. Köpçelik tekniklarga əgişip, əqli iqtidarlıq üsküne məşğulatı. Ozuqluq soyuqluqını tənşesini ögünüp, qadam-qadam tip özgərdip, texnika bilidigan, məşğulat qılalaydıgan, pən texniki bilidigan yeniçi dehqanğa aylanıp, işqi orulluşup kirimni aşırışının yeni tamak qatısını çın tuttu.
0: Bu yerge nurgun ayıq üzülmeydigan mehmanlar ekskursiya və ögünüşki kilip, ilgar tupraqsız özdürüş texnikisini şu jaydaki texmi köp kişigi bildirdi. İlgirki cimcit çölükteki kent bir üzümlük zavut sebeplik bütünlüğü yeni hayatı küşküte oldu.
1: Pen teknik duyguzuğu dolgan bu üzümlük zavutu Zhejiang ülkesinin Ningbo şehrinin Şinjanga neşallık yerden beriştiki ülgü türü. Şundakla işki cayının şarkı rayollar bilen garip rayollarının əmkarlıqını çoğunkurlaştırıp yezi kentlerini güllendirişini olgı silcetiştiki bir məqsətte ortak beyiş kasıpkanısı bu türge cem'i 100 milyon yuan meblağ selindigan bolup, birinci kararlıq kuruluşka 20 milyon yuan meblağ selingan. Egiligen yer kölimi 6912 kvadrat metr. 2023 yılı makallaşkandın buyan, şu jayının ən-ənivi yezi egilikke de, tabiyatke tayınıp tirikçilik kılıştak boğumu halet üzül kesil buzup taşlandı.
0: Kuca Jin Shuan təminləş zənciri çəklik şirkətinin baş direktori, üsümlük zavutunun məsuli Li Song Song mundaq dedi. Biz Ningbo'nun bitilgən tıpıraqsız soda yetiştiriş texnikasını kirgizib, Təbii nur bilən süni nurunu birləşdirib, öz iş mühitini əqli iqtidarlıq təngişiduq və tizgiliduq. Bu yerdə köktatlarının öz iş dəvriyiliki zor dərəcədə qısqardı. Şıngsayını misalqa alsaq, östürüşdün yığışqıca pəqət 30 gün vaqt ketidu. Bu ən-ənəvi teyirikçilikdün 20-ğı yıqın vaqt qısqardı. Bütün yıldə o da 18 qetimdən 20 qetimqıca yupurmaqlı köktat östürgül buludu. Mu 5 osoli 10 tonuqı yitidu. Bu ən-ənəvi köktat parnikinin 8 həssindən 10 həssi geç doğru gelidu. Zavutta hazır 14 xil yupurmaqlı köktat 6 xil salmi sordu ba. Bunun içində Jejan Ülkülük Yezgilik Pəllər Akademiyası yetiştirgən Yövan Saumey Ningbo Şərlik Yezgilik Pəllər Akademiyası yetiştirgən Mıngjin Hatarlıq Əla Süpətik sortlar var.
1: Ningbo Şəhərinin Şincanğa Nişanlıq Yardım Beriş Aldın Qısab Komandalıq Ştabıdaki Kəsbi Teknik Go Xuan Ru Yurtdan elib gelgen meyve köktat sortlarının çöllükte yıldız tartqanlıqını görüp intayin təsirlendi. O hayacanlanğan halda mındaq dedi. Xuddi başqa yurtta öz balamını körgendek boldum. Aralıq yaraq bulsumu biz yetiştirgen əla süpətlik sortlar bu yerde sağlam ösüb atıdı. Köpçelik oxşaş tərəqqiyat arzusunu köngülüge püküp bir məqsətdə həmkarlışıb atımız. Bu, mana çəksiz illiqliq es qaldırdı.
0: Өсімлік забыты құрылғаннан кейін кент ахалдырымы шұныңға әгешіп нәпке ерішті. Түрде кент коллективі қарқана кент ахалысы бірләштірілген ортақ 5 әндейсі қолынылып, езі кентлерінің бекар тұрған байлықы жаландырылып, махарет бойынша тәрбиелеш, даимлық қанат яйдырылып, Шинжанға нишалық ярдан беріштің қан беріштің қан ішләшкі өзгірішіге түрткі болды. Азыр забытта 20-ден артық кент ахалысы мұқым ішқі орылашты.
1: Kent ahalisi Anwar Ismail dal şularının biri. Dastlabda u ananevi tirikçilikni bilatdi. Aqli iqtidarlıq uskunlarni ishlatishni bilmaydi. Ningbodiki texniklarning biriga yordam berishi yo'lishi bilan u butun yurishlik mashg'ulot tartibini pishiq egilab, zavodda texnik tayanchiga aylanib, oylik kirimi muqim bo'ldi. Onun xotinimi Saumi Östürüş rayonuna kirib xizmet qildi. Ər xotin işkaylan işki altıdıla işki orullaşıp kirimini aşırıp, pen texnikinin yezi egiliki və turmışqı elib gəlgən özgürüşlərini haqiqi hiss qildi.
0: Kəsib elib gəlgən özgürüşlər kent ahalarının kirimide ipadınıbla qalmayı, yəni onlarının 3 vaxt tamı qığımı sındı. Kent ahalısı Gülnisa Əmətdən tamak üstüldeki özgürüşki bolğan təsiratı ən çoğun o mundaq dedi. İlgiri yeşil yupurmaqlı köktatlarının türü az bazı yok idi. Yaktırıp yeme ettim, hem az ye ettim. Hazır talla bazırını aylangaç, üsümlük zavut östürgen, şınsay, palekna kalgandı elip kileleymen. Yemek içmek adetim özgerdi, şundakla tekmu sağlam buldum. Keşte Gülnisa'nın uydu bir taksi yap yeşil şınsay üstelge tizildi. Üsümlük zavutunun çırgı tekçi yenip durattı. Keşke şamalda Ningbo savmisinden okşaydı, dimaqqa urulup turatdi.

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavat köbülüp 3 yataqını 4 yataq qılvalsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş kölemdiki öyge seliştirğanda mekmahana güllikke texim uçoğ. Yataq öyü texim uçoğ. Tepsilatını 0991 25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küşeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren kalkan. Temizsel çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytildi. Belp teyilip ağrış.

Baş kıyış, kulak homurdaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0,13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küşeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetleyip bedeni küçeytildi. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongurdaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0,13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetleyip bedeni küçeytiyor. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak homurdaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0,13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetleyip bedeni küçeytiyordu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak homurdaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0,13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nusukası torgu çıkarıldı.
1: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının haber sayı pisken aytıldı.
0: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüdü.
1: Katnaş yol ahvali şu vaktinin özü de uçturulüdü.
0: Sağlamlık görsetmesi gümani kararışlarınız tügütüdü.
1: İşki uğrulaştırış mülazımtıda suallığa cevap verilüdü.
0: Tem terbiye musabıkları ızlap haber kılınıdı.
1: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı görüleysiz.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının hem Türklük sınımı mezmuları sarkıl.
3: Mukapatlık çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızkarlı faaliyetle ark arkadan ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukapatka eriş pırsınız ba?
2: Yoklumudun ötsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarga almıştır alaysız.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torga çıkarıldı.
0: Şansı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp erdi. Yazıkını közü yumup

0: Başkaça süratke aylandıralaysız. Bir eğiz gapıdan has çoğun film işleyalaysız.
1: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilerleydu. İlhamınızın asasının danlık riyasetçileri bir vasit görüstüp Şincan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
2: Mezirlik taamla yeğeni miyve kuruk yeliymiş medeniyet icadiyet buyumu katarlık Şincan'ın olaylı mesulatlarını bir günüp ki bilerli setvelip özgeçi mal setveliş tesiratı girişeleysiz.
1: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
0: Şincan radyo televizyon stansı Sılıçıdın Abditali 6.0 Pilos nuskisi Promosyonunuzu rengarlık doldurup seferinizde hamra bolodu. Her kaysi app pazarları olma app pazarının Slu Shooting app detalını çürüp serhil mezmulladın huzurunun.
3: Şincan Radyo Televiziye Stansı Radyo Haberler Merkezi Uygur Universal Radyosu açlıkını ticeşte monolağını eskertiyordu.
4: Tamakni ilmi buyurup sağlam ozuklanaylı. Tamakni pak izleyip eşip kalan bulsa elavalaylı.
3: İqtisadçıl və ticəşçi olub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü qolaylı.
4: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamı qartiyyəsi. Tamaq ısırap qılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
5: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
3: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
4: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
6: Adaş, yani qançılık bağımız?
2: Kiləyli dəb qaldı, yani 30 kilometrli qaldı.
6: Ah, öyge az kaldı ya kutu. Ne oldu?
7: Ne mi yiyiniz be? Her az balılağı ne mi ağaç geldiniz?
6: Ah, ne mersiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağlandı göster ya. Vallahi yakıştı.
2: Hey, dikkat kız!
6: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
2: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil heydep bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
6: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
2: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğu dikmeydisiniz, katnaş kaydısıge anlık rayı kılın.

Da Şinjanın yezik iyilikte su ticap önümlü aşırış yeni iyizliki berpa kılış hizmetini ilgiri sürüş yani Tarbagatay vilayetinin Sabancı şehrinde içildi. Yığın daha kiyinki baz kuşluk nokluk vazifeler oralaştırıldı. Altın rayılık suçluk nazartına alakadar kesip başkarma işkanları Cungu su kuruş terakiyatı su çıkırvitiş merkezi Cungu suçluk su elektri pen tatkikat orni Huanghe suçluk pen tatkikat orni Nanjing suçluk pen tatkikat orni hem olaklar nahiye şehirler bilen birlikte bir rayonga bir tedbir tüzüş programısını tatkik kılıp, muzakir kılıp, Şinjan'ın su tijaj seviyesi aldın Katar turduğun, universal ünümü körünerlik tüzüm siyaset sistemisi takımınlaşkan yezi ilgilik de su tijaj ünümünü aşırış yeni ilgizliğinin berpa kılışıga ortak türkü boldu.

Yakında Şinjan yezgilik daş üyesi otlakçılık mutakasılar kolektifi tetkik kılıp aşkan birini tuluklaş şikini yolu koyuş üstü östürüş bu içi yakışlaş toplaştırış teknikisi devletinin keşfiyat patnitağı erişti. Bu teknika otlak bilen çarbının zediyetini pesaytıp, otlak baylıkların paydalanış ürününü östürüp, otlak çarbıcılıkların yukur süpetlik terakiyatını pen tekniki triki bilen teminleşki türkü boludu. Birini tuluklaş, avdurmayı tuluklat terişini, yani tıpıraktan avdurulışı imkan kadar azaytış aldığın şartı da muhabbık kilidigan ot çöp uruklarını çekingen otlaklarga delcaydı tuluklaşını körüstüdü. İşkini yolu koyuş, delcaydı soğuruş ve delcaydı oğutlaşını yürüşleştirip yolu koyup, ot çöplerden üsüş, baskıçı, tıpıraktan su ve uzukluk ehvalıga asasen ilmi perviş kılıçını körüstüdü. Üçünü östürüş, otlaktan münbetliki, otlaktan işlep çıkırış küçüğü ve dekhan çarpışlarının kirmini mas aşırışını körüstüdü. Şinjan yezgilik daşöyüsü otlakçılık pen tetkikat kolektifinin azası Van Şörü'yü mundak tunuşturdu. Kolektif bu mezgilde Hıcan'a istiki boyun bulak yaylıqı Tiyanşan taş ormanı etrafı da otlak nesli keltürüş hızımından kanat yaydırıp, boyun bulak yaylıqı da uzaktan bu yan saklanıp kilovatkan otlaktan işlep çıkış küçü bir kadar tüven buluş, takır yer, takır dağ külümü, keniş katarlık gevlilik meseleler nel kılıç küçüdi. O mundak dedi. Boyun bulak okşaş bunda katlık soğuk buladığan deniz yüzden igiz muhit karta biz tüvendikidek tanışaş ilip bağdık. Birinci, teriş vaktini tanışaş tüven temperatura kalptin saklandık. İkinci, soğukka kurgakçılıkı çıdamlık üst iktidarı bir kadar küçülük bolgan o tüp türler grupsini talıdık. Üçüncü, ağdırmayı tuluklap teriş usulunu kolunup əsildeki çim ve tüprak korulması bolgan bozgunçılıkını azayttık. Tötüncü, tuluklap suğuruş ve delcaydı oğutlaş ilip verip sudun paydınış ünümünü östürdük. Boltur 5. ayda kolektif bayın bulak yaylıkıda tuncu türkümde terişten kanat yaydırıp, cemi 300 mu otlak terğan bulup, bir yıldın artık sınak kiliş ve ülgü körüstüş arkalık, tuncu türkümdeki əsligi keltürülgen rayonda 7. ösümlük bilen kaplaş derecesi eşiş, takır külem az yeş, yem xeşek usulü eştek yakşı vəziyyat barlıq geldi. Van Şörü'yü mundak tunuşturdu. Bu yıl kolektifimiz 500 mu otlak terişini pilal edi. Keyin yepyeçi ösümlük bilen kaplaş derecesi ve tıprak uzukluk terkibinin özgürüşüne devamlı gözüp ölçep, əsligi keltürüş endisigi baha birimiz hem de ülge rayonu mukumlaştırılgan deyinkin, bayın bulaktaki çekingen otlakın maskeledigan əsligi keltürüş teknik endisini kulaslap, keyinki umumlaştırış kolun işini asas bilen təminleyimiz.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaxt gedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Daş, yani kançılık bana mıyız?
4: Kilayıl dep kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya kotan. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ne miyiziniz balıyı vurdu? Soğatlarını bağlandı göster ya. Vallahi yakıştı. Hey,
4: dikkat kıl!
3: Hayatını kadirle. Otomobil haydigende telefonda paranglaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydı ki kılıp otomobil haydep bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru tikməkdirsiniz, katnaş qaydısı gə anlıq rayı qılın.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Munbet Tuproq proqramımızı bu yerə çağırdıq. Anlığınızla rəhmət. Ədiki Munbet Tuproq proqramımızda yezi kəndlərini gülləndiriş toğrusudaki texnik öbsərxili hekayələr davamlıq deyiqdənlədi buludu.

0: Hürmetlik radyo alıkçılar, bugün 2026 yılı 6. ayının 24. günü çarşamba. Şimdi memleket haberleri ve halkıra haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo alıkçılar, ben Zumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizin asasi mezmuni tövendikçe. Xi Jinping'in partiya kuruluşu dair makallardan tallanmanın birinci, ikinci tomi neşir kılınıp tarqıtıldı. İmtihanğa atlanış ruhi davamlaştırılıp, Koni inqilabi tayanç bazı rayonlarını güllendirişinin devir cevabı yazıp çıkıldı. Liçan Güvenya zonlisi, Kazakistan zonlisi, Koreya zonlisi, Moğolya zonlisi, Qaratağ zonlisi bilen ayrım-ayrım körüşdi. 14. növətlik memleketli xalq qurultayı daimi komitetinin 23. sallıq yığını Beycan'da içildi.

0: Yığında soğudu Marksi kanununun tüzdülmüsü Qatarlıqlağı qarab çıxıldı. Cavlıcı riyasetçilik qıldı. Siyasi Məsləhət Kengişi 14-cü növətlik Məmlikətlik Komiteti Daimi Komitetinin 17-ci sallıq yığını eçildi. Wang Honing riyasetçilik qıldı. Din Shuexiang doklat bərdi. Xancın Cənubi Afrikanın muavin zontonu bilən görüşdi. Hörmətlik radiyanlıq uçula, tövəndə de qıdınla xəbərlərimizin təpsili məzmunlardı bolsun.
1: Stansımız xəbəri. Jungo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Partiya Tarixi və Hüccət Tədqiqat Yurti təhrirləyən Xi Jinpingning partiya qurilishiga doir maqolalardan tanlanmaning 1-2 tomi yaqinda Markaziy Hujjat nashriyoti tomonidan nashr qilinib, butun mamlakatga tarqatildi. Partiya 18-ci qurultaydan buyon yo'ldosh Xi Jinping yadroligidagi partiya Markaziy komiteti qandoq uzoq muddat hokimiyat yurgizadigan marksizmlik partiya qurish. Uzak müddet hakimiyet yürgüzüdüğen Marksizmlik Partiyeni kandak kuruşku dair zor devir temisini çördep, bir katar yeni ideye, yeni tepekkür, yeni strategiyelerini oturgu koyup, Xi Jinping Partiye kuruluşu ideyesini şekillendirdi. Xi Jinping Partiye kuruluşu ideyesi, Xi Jinping yeni devir cungut sosyalizm ideyesinin mühim terkibi kısmı bulup, Marksizmlik partiya kuruş talimatını ravajlandırış üçün zor icadi töhpü koştu. Bu partiyanı küçeytiş miyetkiyge. Xi Jinping partiya kuruluşu ideyesi Marks miyetkiyge. Xi Jinping partiya kuruluşu ideyesi Marksizmlik ilmi nazariyeni menbe kılgan bulup, Junhua Münevver en-enevi medeniyeti de yıldız tartkan. Yeni devirdeki partiyanı umumüzdük katkı idare kılış uluğ emeliyeti de barlık gelgen. O puhtı emeliyet asası ve çoğunkoru nezariye menbesi iyige. Yeni devirde partiya kuruluşunu küçeye yetiştiki tüp kullanma. Xi Jinping partiya kuruluşu ideyesi tarih, riyallık, kelgüsünü tutaştırdığan oçuk ideye sistemisi bulup, yeni devirdeki partiya kuruluşu emeliyetinin terakkiyatı ergişip, üzlüksüz beyido ve ravajlanıdı. Xi Jinping'nin partiya kuruluşu dair makalılardın tallanmanın 1-2 tomuğa, yolda Xi Jinping'nin 2012 ile 11 aydın, 2026 ile 2 aygıcı bolgan mezgildeki partiya kuruluşu toğırsıdaki en muhim, en asasi eserleri kırgızlıp, vakit tertibi bu iş tızıldı. Dokulat, söz, zahat, makale, yol yoruk, kriz söz katarlık, 102 parça eser var. Bir kısım eserle tuncuk etim aşkarı ilan kılındı. Bunun içinde birinci tomuğa 2012 ile 11 aydın 2018 ile 6 aygıcı bolgan mezgildeki eserden 46 partisi kırgızıldı. İkinci tomuğa 2018 ile 7 aydın 2026 ile 2 aygıcı bolgan mezgildeki eserden 56 partisi kırgızıldı. Xi Jinping partiya kuruluşu ideyesini ögünüş ve ızcıllaştırış bütün partiyanın hazırkı ve bunundan kiyinki bir mezgildeki bir türlük muhim siyasi vazifesi. Xi Jinping'in partiya kuruluşu dair makalelerden tallanmanın 1-2 tomunun neşir kılınıp tarkıtılıp partiya azaları kadırla onmanın esli eserini okup, esli tekisini ögünüp, kaidini özdeştirip, Xi Jinping yeni devir cungut sosyalizm ideyesi. Bulup mu Xi Jinping partiya kuruluşu ideyesini çoğunkur ügünüşü ve ızcıllaştırışı üçün nopozluk dersliklerden temillendi. Bu bütün partiyanın şikkini tikleşinin hel kılgış ehmiyetini yanımı çoğunkur özleştirişini ilgir sürüp, şikkini kogdaşını katti işkaşırıp, İdiyede, siyasiyede, harekette, baştan ahır, yolda Xi Jinping yadroluğudaki partiya merkezi komiteti bilen yüksek bir dehlikini saklap, Xi Jinping partiya kuruluşu ideyesini anlık kolunup, partiya kuruluşunu pilallap ve olgu.

0: siljitib, texim yuqori o'lcham, texim amaliy tadbir orqali partiyani umumjudlik qattiq idora qilishdagi turli xizmatlarni chin tutib, 100 yillik cho'ng partiyani boshqurish, idora qilish, gullandirish, kuchaytirishning yangi manzilini uzluksiz echib, qalb va kuchni mujassamlab, partiya va davlat ishlarini uzoqgacha muqim ilgari surishga turtki bo'lishda muhim ahamiyatga ega.
1: Stansimiz xabari. Shibaypu partiya markaziy komitetining butun jungunni ozod qilishdagi eng oxirgi yezi qo'mondonlik shtabi. Bu yerda partiya markaziy komiteti va yo'ldosh Mao'zedong uch cho'ng jangi qo'mondonlik qilib, inqilobda mamlakat bo'yicha g'alabani qo'lga keltirib, yangi jungunni qurishga yetakchilik qilgan. Yo'ldosh Mao'zedong ichki jazman muhim ideyasini o'tirg'i qo'ygan. Boshuji Si Jinping mundaq deb ko'rsatdi. Butun partiyadagi yo'ldoshlar ichki jazmandagi cho'nqur ideyani uzluksiz o'rganib va o'zlashtirib, boshdan oxir kamtar, ehtiyotchan bo'lib, jafoga chidab kurash qilib, haqiqatni amaliyotdan izlab, butun vujudi bilan xalq uchun xizmat qilib, xalqning partiyamizdan oladigan imtihoni. Partiyamiz hozir boshdan kechirayotgan va patorda boshdan kechiradigan turli sinovlarning imtihonini davomli yaxshi berib, partiyamizning supti, qizil hokimiyatimizning xislatini mangu o'zgarmaslik imkoniyatiga ega qilishi kerak. Amdi, Jongo Kompartiyasi qurilganligining 105 yilligini tabriklash munosabati bilan ishlangan asli maqsad va burchni asti chang saqlab, gullanish musobaqasida jasorat bilan ilgirlaylik mavzuliq yurishli xabarimizning imtihonga otilish ruhi davomlashtirilib, ko'ni inqilobiy tayanch bazi rayonlarini gullandirishning davr javobi yezib chiqildi degan qismi deqtonlada bo'ladi. Sibaypodiki Jongo Kompartiyasi Markaziy Komitetining ko'ni o'rnidagi Markaziy Harbiy Komitet urush qilish ishxonasiga kirganimizda, to'rt ig'iz pakar kesak uyda faqat bir telefon, ikki parcha xarita, uch yurish ustal o'rindiqning borligini ko'ramiz. Bu joy dunyodagi eng kichik qo'mondonlik shtabi deb atalgan. 70 nacha yil ilgari partiya markaziy komiteti Mushyarda Liaoshan urushi, Huayhai urushi, Pingjin urushidan iborat uch cho'ng urushga qo'mondonlik qilib, yangi jungunning qurilishiga ul solgan. Bugungi kunda zo'r bir turkum yosh o'quvchilar, partiyalik kadrlar maxsus tadqiqot o'rganishga kelib, Shibaypog'i berishni bir maydon asli maqsad sapri qildi. Markaziy harbiy komitet urush qilish ishxonasidan noyati cho'ng xotira sariyi ko'rgazma zaliga kirganda kishilar yanada noyati ko'p edi. Dal mushi qizil tuproqda partiya 7-chi navbatlik markaziy komiteti 2-chi umumiy yig'ini ochilgan. Yo'ldosh Mao'zedong butun partiyaga ichki jazman chaqiriqini chiqarib, Beijingga berib imtihonga otilishdan iborat davr kuchlik sadosini yangratgan. Shibaypu xotira sariyi tashviqiy tarbiya bo'limining mas'uli Liya Xuy mundaq dedi. Shibaypu imtihonga otilish ruhini yaxshi tashviq qilish va uningga yaxshi varislik qilish bizning mas'uliyatimiz. Biz tushundirish shaklida uzluksiz yangilik yaratib, ko'rgazma zalida surat, amaliy manzara, unsin, ko'rinishni qayta namoyon qilish qatorliq ko'p manbalik vositalarni ko'plab qo'llanib, tarixiy hikoyalarni teximi jonliq, teximi yiqishli qildik. 2013 yili 7 ayda boshuji Si Jinping Shibaypuda takshirib tadqiq qilganda, 200 yillik kurash nishonini ishqa oshirishdan, Jonghua millatining ulug' gullanishidan iborat Jongo orzusini ishqa oshirishgacha biz safar ustida turyapmiz. Imtihon yanada davomlashyapti deb ta'kidladi. Si Jinping mundaq dedi. Barliq rahbariy kadrlar va barliq partiya a'zolari xalqning partiyamizdan oladigan imtihoni. Partiyamiz hozir boshdan kechirayotgan va patorda boshdan kechiradigan turli sinovlarning imtihonini davomli yaxshi berib, tirishib a'lo javob qog'ozi topshirishi kerak. Topshiriq asta chang saqlanib, kurash davomlashtirildi. Shibaypu qizil boylikni taraqqiyot quvvatiga aylantirib, yezi kentlarni gullandirishning yangi manzirasini yaratdi. Ittifoqlik ko'ch degan naqsh dunyoga kelgan Beijing kentida yurtiga qaytgan yosh Wang Yami elektronlik savdo bevosita ko'rsatishi orqali dehqonlarga yordam berish, dehqonlarga nap yetkazish bo'yicha ko'rgazma qilib setish bazasida lata oyoq setayotdi. Ular yapon tajovuzchilariga qarshi urush mazgilida kentdagi ayollar oldingi safdagi jangchilarga tikib bergan qatloq chamlik lata oyoqni Jongo moda buyumlarining yangi nusxasiga aylantirdi. Wang Yami mundaq dedi. Qo'limdagi bu qatloq chamlik lata oyoqning bir jupi 50 yuan. Bir jup bo'yicha hisobot qilamiz. Hamma oiladagi hamma ajla kulk chaqchaq bilan xoshal ishlaydi. Ular yashanganda yulanchki bo'lish, yashanganda xoshalligi bo'lishni cho'nqir his qildi. Beijing kenti partiya yachiksining shujisi, kent aholilar komitetining mudiri Feng Hongjuan tanishtirib mundaq dedi. Beijing kentida puxravi qunalg'u topi, ittifoq ashxonasi, elektronlik savdo bazasi, ko'ktat parniki qatorliq 10 necha o'zgacha kasb turi makonlashdi. Kent aholilarining yillik kirimi 20 ming yuandan, kent kollektivining yillik kirimi million yuandan oshdi. Feng Hongjuan mundaq dedi. Biz asosliqi kent bilan korxona hamkorlashish orqali qizil sayohatchilikni taraqqiy qildirib, yashil kasbning taraqqiyotiga turtki bo'ldik. Fuqarolarning ishq oldidagi ishqi o'rinlashish masalasini hal qilib, kirimini oshirdik. Shijaojuan shahri, Zhengding noyasi, Tayuanjuan kentidagi Tongfu oqil dehqonchilik maydonida qator-qator ko'ktotlar oziqlik suyuqligida yumran yopirmoq chiqardi. Yeshi 60'dan aşkan kent ahalisi Tang Shouying suda östürilgen köktatlarını pərviş qılıb atatdı. Uçur texnikisi seriq topuğa qarab qalğan ənənəvi dehqanlarını aynak öydəki aqıl dehqanlığa aylandırdı. Tang Shouying mundaq dedi. Aqıl dehqançılıq meydanı ticaret başlaşı bilələ mən bu yerge işligili gəldim. Qışda illiq, yazda salqın. Hazır hava rayı qarashdan hacet yox. Öydün bu yerge 4-5 minutlı yetib gelimiz. Ishkimiz oldidili pul topolaydigan bo'ldik. Pingshan Zhengding tava bo'lgan Shijaojuan shahrimi imtihonga otilinish qiyofati bilan yuqori sifatli taraqqiyotni ilgari surdi. Butun shahrning iqtisod umumiy miqdori muqim oshdi. 2025 yili rayon ishlab chiqarish umumiy qimmati 865 milliard 170 million yuanga yetdi. Biotibbiy dori, yangi avlod elektronlik uchur, ilg'or jabduh yasimichiligi, zamonaviy yemaklik, Zamanvi soda əşya obrutudun ibarət 5-cun 100 milyard yuan dərəcəli kəsib topi davamlıq soraydı. Əməli işləş arqılıq, konu inqilabi tayanç bazı rayollarını gülləndirişinin cavabı yezib çıxıldı. Cungu Kumpartiyası Mərkəzi Partiya Məktibi, Dövlətlik Məmuriyyət Şöyəni, Pəlsəpə Bölümü, Strategiyilik Pəlsəpə Kafedrasının profesori Xaudong Munulanı bildirdi. Shibaybu ruhi Jungo Kompartiyasining 100 yillik kurishining qimmatlik ma'naviy boyligi. Uning yadrosi kamtar ehtiyotchan bo'lish, japog'i chidab kurash qilish, dodil kurash qilish, g'alaba qilishga jur'at qilish bo'lib, partiyamizning davr halqib jasorat bilan olg'a ilgirlashining ma'naviy asosi. Texmo muhimi yangi davrdagi imtihonga otilinish yo'lida yaxshi mengishning tub ma'naviy yetakchisi. Biz Xalq üçün xizmət qilish əsli məqsədidə çıng turub, mövqeni xizmət ornumuzğa qaritib, məsuliyyətimizni toliq ada qılıb, əməli işləş arqılıq dəvr burcığı cavab qaytırışımız kerak. Shibaybu ruhinin türtküsüdə, yeni dəvrdəki imtihanğa atılınışının cavabı, vətinimizin hər qaysi caylarının casarət bilən ilgirləş mənzirisi də toliq yazılmaqda. Bugünkü cungu, xalq cəmiyyətini umumyüzlü qurub çıxıb, dünyada kölümü ən çoğ marif sistemisi, İctimai kapalat sistemisi, davalay saxlıq-saxlaş sistemisini bərpa qıldı. İqtisad umumi miqtari yer şarda ikinci orunda muqim turdi. Milyonluğan xalıq əsli məqsəd və burışını əsli çan saxlab, sosialistik zamanı yivilaşqan qudretlik dövlətini umumiyyüzlük quruş yeni musabısı da yeni dəvirgi mənsub əla cavabını davamlıq yazmaqda.
0: Stansımız xəbəri. Goyan zonlisi Li Chang 6 ayının 23-cü günü Dalian'da 2026 yıllık yazlık Davos Mınbirge katnış üçün Jungo'ya gelgen Gevinia zonlisi Uriba. Kazakistan zonlisi Bektinov. Korea zonlisi Kim Min Suk. Mongolia zonlisi Uçural ve Kartag zonlisi Spa Jes bilen ayrım-ayrım görüştü. Li Chang munulanı bildirdi. Yakın kıyladın bu yan, Reis Xi Jinping bilen 5 devlet rehberlerinin strategiyelik yetekçiliki de, Jungo'nun 5 devlet bilen bulgan münasibeti sizil çoğunkır terakki kıldı. Jungo 5 devlet bilen birlikte devamlı tırışıp, çiki taraflık münasibet ve hemkarlıkının üzlüksüz çoğunkırlışı ve emeli buluşuğa türtki buluşunu halaydı. Li Chang Uriba bilen körüşkende munulanı bildirdi. Жунго ички дөйлөт умумүздүк стратегиялык, хамкарлык, хамралык мунасыбет орнотканлыгынын 10 жылдыгын

0: پۇرسەت بىلىپ، گېۋنىيە بىلەن بولغان ئەنئەنىۋى دوستلۇقنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، يېزا ئىگىلىكى، سودا، كانچىلىق، خەلق تۇرمۇشى قاتارلىق ساھەلەردىكى ھەمكارلىقنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، پۇل مۇئامىلە، كەسىپ باغچى رايونى، ئېلېكتىر قاتارلىق ساھەلەردىكى ھەمكارلىق يوشۇرۇن كۈچىنى قېزىپ، ئىككى دۆلەت خەلقىگە تېخىمۇ ياخشى نەپ يەتكۈزۈشنى خالايدۇ. ئۇرىبا مۇنۇلارنى بىلدۈردى: يېۋىنىيە جۇڭگو بىلەن سىماندۇ قاتارلىق نۇقتىلىق تۈرلەرنى چوڭقۇر ئىلگىرى سۈرۈپ، ئىقتىساد، سودا، ئۇل قۇرۇلۇش، ئېنېرگىيە قاتارلىق ساھەلەردىكى ھەمكارلىقنى كېڭەيتىپ، كەسىپ ھەمكارلىق سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈشنى ئۈمىد قىلىدۇ. لى چاڭ بېكتىنوپ بىلەن كۆرۈشكەندە مۇنۇلارنى بىلدۈردى: جۇڭگو قازاقىستان بىلەن ئىقتىساد، سودا، ئېنېرگىيە، كان ئالاقىنى راۋانلاشتۇرۇش، ئادىمىيەت قاتارلىق ساھەلەردىكى ھەمكارلىقنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، جۇڭگو قازاقىستان تەقدىر ئورتاق گەۋدىسىنى بىرلىكتە بەرپا قىلىشنى خالايدۇ. ئىككى تەرەپ يەنە جۇڭگو ئوتتۇرا ئاسىيا، شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى قاتارلىق رامكىلار ئىچىدە زىچ ماسلىشىش كېرەك. بېكتىنوف مۇنۇلارنى بىلدۈردى: ئىككى دۆلەت باشلىقلىرى قازاقىستان جۇڭگو مۇناسىۋىتىنى يېڭى ئالتۇن 30 يىلغا باشلاپ كىردى. قازاقىستان جۇڭگو بىلەن بىر بەلباغ بىر يولنى تەڭ قۇرۇش ھەمكارلىق رامكىسىدا ئىقتىساد، سودا، ئادىمىيەت ساھەسىدىكى ھەمكارلىقنى چوڭقۇرلاشتۇرۇشنى خالايدۇ. لى چاڭ كىم مىن سوك بىلەن كۆرۈشكەندە مۇنۇلارنى بىلدۈردى: جۇڭگو كورېيە بىلەن سىياسىي جەھەتتە ئۆز ئارا ئىشىنىش ئاساسىنى مۇستەھكەملەپ، سودا، يېرىم ئۆتكۈزگۈچ، ئادىمىيەت قاتارلىق ساھەلەردىكى ھەمكارلىقنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئېچىۋېتىلگەن ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونى ئىقتىسادىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، دۇنيا ئىشلەپچىقىرىش تەمىنات زەنجىرىنىڭ بىخەتەرلىكى ۋە مۇقىملىقىنى قوغداشنى خالايدۇ. كىم مىن سوك مۇنۇلارنى بىلدۈردى: كورېيە جۇڭگو بىلەن بىرلىكتە ئىككى دۆلەت باشلىقلىرىنىڭ مۇھىم ئورتاق تونۇشىنى ياخشى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئىقتىساد، سودا، يۇقىرى يېڭى تېخنىكا، ئادىمىيەت قاتارلىق ساھەلەردىكى ھەمكارلىقنى كېڭەيتىپ، كۆپ تەرەپلىك ھەمكارلىقنى كۈچەيتىپ، رايون ۋە خەلقئارا تىنچلىق، مۇقىملىقنى ئىلگىرى سۈرۈشنى خالايدۇ. لى چاڭ ئۇچرال بىلەن كۆرۈشكەندە مۇنۇلارنى بىلدۈردى: جۇڭگو موڭغۇلىيە مۇناسىۋىتىنى باشتىن ئاخىر ئەتراپ دىپلوماتىيەسىدە مۇھىم ئورۇنغا قويىدۇ. موڭغۇلىيە بىلەن تەرەققىيات ئىستراتېگىيەسىنى جىپسىلاشتۇرۇشنى كۈچەيتىپ، ئىقتىساد، سودا، كۆمۈر قېزىلما بايلىقى، ئۇل قۇرۇلۇش، خەلق تۇرمۇشى قاتارلىق ساھەلەردىكى ھەمكارلىقنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، كۆپ تەرەپلىك ھەمكارلىقنى قويۇقلاشتۇرۇپ، يەر شارىنىڭ جەنۇبىنىڭ مەنپەئەتىنى ئورتاق قوغداشنى خالايدۇ. ئۇچرال مۇنۇلارنى بىلدۈردى: موڭغۇلىيە بىر جۇڭگو پىرىنسىپىغا قەتئىي ئەمەل قىلىدۇ. جۇڭگو بىلەن ئىقتىساد، سودا، يېزا ئىگىلىكى، يېشىل ئىقتىساد قاتارلىق ساھەلەردىكى ھەمكارلىقنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئورتاق مەنپەئەتنى ياخشى قوغداشنى خالايدۇ. لى چاڭ سىپاجىس بىلەن كۆرۈشكەندە مۇنۇلارنى بىلدۈردى: بۇ يىل جۇڭگو قارتاغ دىپلوماتىك مۇناسىۋەت ئورناتقانلىقىنىڭ 20 يىللىقى. جۇڭگو قارتاغ بىلەن سودا، ئۇل قۇرۇلۇش، يېشىل ئېنېرگىيە قاتارلىق ساھەلەردىكى ھەمكارلىقنى، كىشىلەر ئالاقىسىنى كېڭەيتىپ، ئورتاق تەرەققىياتنى بىرلىكتە ئىلگىرى سۈرۈشنى خالايدۇ. قارتاغنىڭ جۇڭگو ياۋروپا مۇناسىۋىتىنىڭ تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈشتە ئاكتىپ رول ئوينىشىنى ئۈمىد قىلىمەن. سىپاجىس مۇنداق دېدى: قارتاغ جۇڭگو بىلەن سودا، ئۇل قۇرۇلۇش، يېشىل ئىقتىساد قاتارلىق ساھەلەردىكى ھەمكارلىقنى ئىلگىرى سۈرۈشنى خالايدۇ. ياۋروپا ئىتتىپاقىغا كىرگەندىن كېيىن، ياۋروپا جۇڭگو ئەمەلىي ھەمكارلىقىدىكى كۆۋرۈككە ئايلىنىشنى ئۈمىد قىلىدۇ. ۋۇ جېڭلۇڭ يۇقىرىقى پائالىيەتلەرگە قاتناشتى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: 14. نۆۋەتلىك مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ 23. سانلىق يىغىنىنىڭ 1. ئومۇمىي يىغىنى 6. ئاينىڭ 23. كۈنى چۈشتىن بۇرۇن بېيجىڭدا ئېچىلدى. كومىتېت باشلىقى چاۋلاجى رىياسەتچىلىك قىلدى. Yığında Memleketli Xalq Qurultayı Asasi Qanun Komitetinin muavin müdir əzası Lo Yuan Bergen Tavar Marksi Qanunu'nı tüzdüş kırgüzüş layihesige qarap çıkış nəticisi toğrusudaki doklat anlap ötüldü. Asasi Qanun Komitetinin muavin müdir əzası Jo Guangchuan Bergen Royxatke ilinğan buğaltırla kanununun tüzdülme layihesige qarap çıkış nəticisi toğrusudaki doklat. Janubiy qutb faoliyati va muhit asrash qonuniy loyihasiga o'zgartirish kirgizish ahvoli to'g'risidagi doklad anglab o'tildi. Asosiy qonun komitetining muavin mudir a'zosi Huang Ming bergan taftish qilishga doir ommaviy farovonlik va qonuniy loyihasiga o'zgartirish kirgizish ahvoli to'g'risidagi doklad. Davlat o't o'chirish qutqizish xodimlari qonuniy loyihasiga o'zgartirish kirgizish ahvoli to'g'risidagi doklad anglab o'tildi. Memleketli Xalq Qurultayı Maliyyə İqtisad Komiteti hökumət seti veriş qanununu tüzdüş kirgizüş layihəsini qarab çıxışqa sunuş toğrusudakı təklifini oturuğa qoydu. Maliyyə İqtisad Komitetinin muavin müdir əzası Xaupın izahat verdi. Qovyan xeridar çağırış, xeridar buluş qanununu tüzdüş kirgizüş layihəsini qarab çıxışqa sunuş toğrusudakı təklifini oturuğa qoydu. Qovyanın avalısı bilən Dövlətlik Tərəqiyyat İslahat Komitetinin muavin müdiri Li Chunlin izahat verdi. Qovyan pul muamili qanuni layihəsi, advokatlar qanununun tüzdülme layihəsini qarab çıxışqa sunuş toğrusudakı işki təklifini oturuğa qoydu. Qovyanın havalısıga binaən Ədliyyə ministri Xırun ayrım-ayrım izahat verdi. Qovyan Cungu Xalq Bankisi qanuni tüzdülme layihəsini qarab çıxışqa sunuş toğrusudakı təklifini oturuğa qoydu. Qovyanın havalısıga binaən Cungu Xalq Bankisinin başlıqı Pan Gongsheng izahat verdi. Qovyan Şangang Alaydı Məmuri rayonuğa Huanggang Çıqra İğizinin Şangang Tərəb Çıqra İğizi rayonu və alaqadar kengaytilgən rayonlarını başqırış hukuku veriş toğrısıdaki qarar layihəsini qarab çıxış sunuş toğrısıdaki təklifini oturuğa qoydu. Qovyanın havalısıga binaən Qovyan Şangang Aumin İşleri İşxanasının kündülü xizmətləgi məsul muavin müdiri Xu Qifang izahat verdi. Qovyanın havalısıga binaən Maliyyə ministri Lan Fuan 2025-ci illik mərkəz nəxçoti toğrusuda doklat verdi. Yığında Məmləkətli Xalq Qurultayı Maliyyə İqtisad Komitetinin muavin müdir əzası Xu Xonsay bərgən 2025-ci yıllık Mərkəz Nəxçot layihəsini təkşürüş nəticəsi toğrusudakı doklat anlap ötüldü. Qovyanın havalısıga binaən, İqtisadi Təptiş Məhkəməsinin başlıqı Xukay 2025-ci yıllık Mərkəz Xamçotunun icrası və başqa maliyyə kırım çıxımını İqtisadi Təptiş Qılış Xizməti toğrusuda doklat verdi. Xırın 8-ci 5 yıllık qanun savadlarını umumlaşdırış qararının yolu qoyuluş əhvali toğrusuda doklat verdi. Li Chunlin, məmləkət boyunca birlik kəlgən çoğun bazar quruş xizməti əhvali toğrusuda doklat verdi. Yığında Qovyanın Guangdong, Şangang, Aumin, Çoğun Qultuq rayonudaki 9 şəhərinin Şangangdaki qanun kəsbi bilən şüğullan qoçula və Aumindaki kəsbi adukatlarının şikir ölkələdə kəsb bilən şüğullunu salayidigi erişiş və adukatlıq kəsbi bilən şüğullunu sınıqı xizmətini qanat yaydırış əhvali toğrusudaki doklatıqı qarab çıxıldı. Yığında komitet başlıqı Cavlıcının Qazıqistan Rusiyada ziyarəti buluş, həm də Cungu Rusiya Parlamentləri Həmkarlıq Komitetinin 11-ci qıtımlıq yığınıqı qatnışış əhvali toğrusudaki yazma doqlatıqı qarab çıxıldı. Yığında daimi komitet vəkillərinin salahiyyətini təkşürüş komitetinin müdir əzası Yang Shaoqiao bərgən ayrım vəkillərinin vəkillik salahiyyəti toğrusudaki doqlat anlap ötüldü. Yığında yana vəzifəyə təyinləş və vəzifədən qaldırışqa əlaqədar layihələrə qarab çıxıldı.
0: Stansımız xəbəri. Siyasi məsləhət kengəşi 14-cü növbətlik məmləkətlik komiteti daimi komitetinin 17-ci sallıq yığını 6-cı ayının 23-cü günü düşdün burun Beycəngdə keçildi. Yığında yuqarı sifətlik tərəqqiyatı çıngdırıb, iqtisadın sicil sağlam tərəqqiyatı və cəmiyyətinin umumüzlük tərəqiyyatını ilgir sürüşünü çördəb, hakimiyyət işləri çoğunqır kengişildi və muhakimə qılındı. Cungo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası. Məmləkətlik Siyasi Kengəşinin rəisi Wang Hunin eçiliş yığınığa riyasətçilik qıldı. Cungo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası Говьянның мауын зонлиесі Дин Шөйшан тәклікі бина ән иығынғы қатнашты, һәм доклад бәді.

İttifakının içki kısmında bir-birge tosalgı boludugan, birikme küş şekillendirilmeydigan sakaymaz kesel yeni bir qetim gevdilendi. Rusya bilen uçuruşta ıhtılap roşen. Başlıklar yığını mezgilide Avrupa İttifakı rehberleri Rusya bilen uçuruşuş uçuraşmaslık. Kaçan uçuruşuş ve uçuruşka kim yetekçilik kılıç katarlık meselelerini çördep Roşen ıhtılap payda boldu. Avrupa Kengişinin reisi Costa 6. ayının 19. günü munulanı bildirdi. Ben işxanam arkalık Rusya bilen bivasta alakı kılışka kolaylık yaratış üçün bir diplomatiye yolu berpa kılıvatı men. Avrupa İttifakı pekat başka taraf arkalık Rusya'nın uçurunu çüşendirisi olmaydı. Rusya bilen Ukrayna'nın uruş toxtatış ve söhbetini çördügen diplomatiye uçuruşuşuğa ilgiri asaslıqı Amerika baş bolup türtki bolgan bolup, Avrupa alaqıdar musabıda texim zor rolunu cari kıldırış üstüde izcil izdinip gelgen idi. Avrupa taratkulları mundaq tep görsetti. Amerika İran bilen çüşünüş əsletmiz imzalıdı. Hem de emdil ayaklaşkan 7 devlet kuroyu başlıkla yığını da Ukrayna meselesiyle kayıtının dikkat kıladığallık hakkı da bir işaret verdi. Bu, Avrupa'nı üstelgi 3 pürüstüge iyi kıldı. Bırak Costa'nın yukarı pozisyesi Avrupa İttifakı'nın işki kısmında okşaş bulmağın inkas kozgıdı. Nurgun Taratkula'nın haberge karganda kısmen azza devletle bunun da narazı bolgan. Estonya zunlisi meçalmındak dedi. Avrupa İttifakı Rusya-Ukrayna söhbitide keliştürgüçilik rolunu oynası bolmaydı. Bolmasa Ukrayna'nı kollaş ve Rusya'yı besim şilç iktidari çeklimi uçuraydı. İrlandiya, Belgiya, İspanya'nı öz işçik algan başka bir kısım azza devletle Costa'nı kollaydıgallıkını bildirip, alakı yolu içiş Rusya'yı yol kuyuşku vekillik kılmaydı dep kardı. İrlandiya zunglisi Martin mundaq dedi. Bir alaqı yolu eçiş hata emas. Lekin her qandaq söhbet aldı bilen Rusya bilen Ukrayna otursu da ilip berliş kerek. Rusya bilen uçuruşka kimnin yetekçilik kıladıgallıkı togırsı da Avrupa İttifakı'nın işki kısmıdı mı okşaş bolmağan pikirler mevcut. Fransiya bilen Germaniya söhbetini Avrupa İttifakı aparatı bivasta ilgiri sürmestin, Angliya, Fransiya, Germaniyadan ibaret 3 devletten teşkillengen E3 mekanizmi başlamçılık, maslaştırış rolünü cari kıldırış kerek degen karıştı boldı. Germaniya zunlisi Meriz Munulanı bildirdi. E3 mekanizmi Rusya-Ukrayna söhbitide diplomatiye maslaştırış rolünü cari kıldırdı. Bu, Ukrayna'nın arzusu uygun kildi. İtalya bilen Polşa E3 mekanizmidin çettik gelişini halamaydı. Şundakla alakadar orunlaştırışlığa katnışını ümit kılıdı. Tahlilçiler mındak tep görsetti. Avrupa İttifakı'nın kıskı müddet içi de Rusya bilen uçuruşta bir deklik asıl kılış tez. Erkayış tarafla itiraf kılıdıgan Avrupa vekilini bekitişi tekimi tez. Avrupa söhbet üstülüğü ötüşüne kançı oylağın siri işki kısımdaki ıhtılap şunçı gevdilinidu. Uzak müddetlik hamçotunu bekitiş tez. Bu ketimki başlıklar yığınıda Avrupa İttifakı'nın uzak müddetlik hamçot layihesidiki meblağ taksimati okşaşla keskin bes münazırı kozgıdı. Avrupa İttifakı hamçotu Avrupa İttifakı'nın türlük siyasetlerini meblağ bilen təminleydiğen asaslı kuralı bulup, əza devletle bir dek koşulgan dinkiyin andın makullanıdı. Bu ketimki başlıkla yığını da talaş tatış peyda kılgını 2028 yılıdın 2034 yılıcı bolgan Avrupa İttifakı'nın uzak müddetlik hamçotu. Kanun cihettin karganda bu hamçot
2027 yılının ahırdan burun bekitilsin.

Hürmetli radyoanlıkçılar. Amerika Koşmuş Ştat Zapas Pul Komiteti yakında ahırlaşkan ösüm nispetini müzakırı kılış yığını da u da tört ketim Koşmuş Ştat Fondi ösüm nispetini özgertmedi. Bazar tahlilçilerinin karışça, gerçi Amerika Koşmuş Ştat Zapas Pul Komiteti bu ketim ösüm nispetini özgertmegen bolsa mı? Lekin koyup bagen kelgüsü de ösüm koş signali sırtının mölçerdini eşip ketken. Amerika Koşmuş Ştat Zapas Pul Komitetinin reisi Kevin Walsh yukur pul pahallıkı zerbisini pesaytış bilen Trump hükümetinin ösümünü tövelletiş besimiği takabül turuş otursa da pul siyasetini kandak dengsep görüşünün hırsı kılıç gelmekte. Amerika Koşmuş Ştat Zapas Pul Komiteti yakında ilan kılgan iktisadi mölçer muhim noktası da körüstülüşçe Amerika Koşmuş Ştat Zapas Pul Komiteti emeldarının 2026 yıllık Koşmuş Ştat Fondu Üsüm Nispeti Mölçeğerinin otur kımeti 3. aydaki 3.14%'ten 3.18%'ke ürlügen. Bu Amerika Koşmuş Ştat Zapas Pul Komiteti emeldarının bu yıl üsüm koşuşunu yolu koyduğallıkını mölçerli geldikidin diyerek berdi. Kısıkçı mezmonu da körüstülüşçe, mölçerlenişçe, Amerika Koşmuş Ştat Zapas Pul Komitetinin bu yıl ösüm koşuşuna talep kılgan adam sani 3. aydaki 0'dan zor derecede köpüyüp 9'a yetidiken. Ösümünü tövelletişine talep kılgan adam sani 3. aydaki 12'den zor derecede azayıp 1'e düşüdüken. Bazar erbaplarının düşündürüşçe, Amerika Koşmuş Ştat Zapas Pul Komitetinin pul siyaseti tekimi katlık kollarına yüzlenip, bu yıllık ösümünü tövelletiş mümkünçilikini asasi cihetten nezerden sakıt kılgan. Morgan Chase Mülük Başkuruş Meblağ Seyliş Grupsının direktörü Periya Misra mındak dedi. Bazar Pütkül Komitetinin katlık kol pozisyasının hayran kaldı. Men komitetteki 9 ezanın ösüm koşuşuna talep kıladığallıkını oylap bakmaptı men. Aldın kıketimlik yığın bilen seleş turganda bu gayet zor özgürüş. Bazar tahlilçileri mındak dep kardı. Amerika Koşmuş Ştat Zapas Pul Komiteti emeldarlarının ösüm koş mölçeğerinin eşi asaslıkı Amerika pul pahallıkının yukur buluşu dek riyallıktın kelgen. Amerika'da pul pahallıkı 4 yıl burunki yukur noktudun düşken bolsa mı, izcil Amerika Koşmuş Ştat Zapas Pul Komitetinin nişanıdaki seviyedin yukur boldi. Şunun bilen bir vakitta Otur Şarık Uruşu'nun təsirde Amerika'nın pul pahallıkı ötken 3 ayda üzlüksüz örledi. Hem de ötken 3 yıldın bu yankı en yukur seviyeye yetti. Sallık məlumatlarda körüstülüşçe Amerika Koşmuş Ştat Zapas Pul Komiteti emeldarının bu yıllık Amerika şahsi istimal çıkımı bağı körsetküçünün ürləş mölçerinin otur kımeti 3. aydaki 2.7%'ten 3.6%'ki örlügen. Bu yıllık yadroluk pul pahallıkı bolgan mölçerinin otur kımeti 2.7%'ten 3.3%'ki örlügen. Duktaşösi İktisat Şunaslıq Fakultetinin yakında Amerika Koşmuş Ştat Zapas Pul Komitetinin 34 sabık emeldari ve hizmetçisi karta ilip bağlan sual kağızı tarkıtıp tekşürüşüdün məlum buluşça, köp sandaki ziyaret kılınguçı Amerika Koşmuş Ştat Zapas Pul Komiteti bu yıl kıskı müddetlik ösüm nispetini sılık östürüp pul pahallıkını tizgildiş gerek dep kargan. Bir tarafta pul pahallıkı yukur bolsa, yeni bir tarafta ösümünü tövelletiş arkalık yetkilişçallıkta koyup berişini ümit kılıdığan Trump hükümeti bar. Walsh rehberlikideki Amerika Koşmuş Ştat Zapas Pul Komitetinin pul siyasetini kandak tüzüşi bazar köngül bölüdüğan kızık noktuğa aylandı. Walsh 6 ayının 17 günü tunji ketim riyasetçilik kılgan muhbirlarını kütüveliş yığını da monolarını təkitledi. Amerika Koşmuş Ştat Zapas Pul Komiteti mal bahasının mukimliğini saklaşkı küş çıkırdı. Hazır 2%'lik
pul pahalılığı nişanını özgertmeydi. Voş şu günü munulanacak karlıdı. Amerika Koşmuş Tat Zapaspul Komiteti 5 müstakil hizmet grupsi tesis kılıdı. Bunun içinde pul pahalılığı RAMK hizmet grupsi pul pahalılığının kozgıç amelini tekşürdü. Hem de okşumağın fikirlerini umumüzlük bağlayıp mal bağısının mokimliğini tırışıp saklaydı. Voş'nın

Barışçı, Amerika Koşmuş Ştat Zapaspul Komiteti mal bağısını mukimlaştırış nişanını emelge aşırgandan kiyin erişken inavet keng payda elip gelirken. Bırak boş, üsüm koş koşmasını aldım mölçerleşinin zörüriyeti yokluğunu bildirdi. Şunu bilen bir vakitte o Amerika Koşmuş Ştat Zapaspul Komiteti'nin yukarı pul pahalılığı arık görünüşü de nemi üçün derhal üsüm koşmasık meselesinin özüne kaçırdı. Tor vasıtçılık aparatı 4X Groyi Yer Şarı Tadqiqat Kollektifinin mesulü Matt Weiler mundaq dep qardı. Makro igilik noktasından qarganda ösüm koş koşmasını belgileydigan en açkışlık amil şu ki Woş növetteki pulpahallıqı zərbisini vaqtlıq daval qoş ya ki xəterlik yüzlenişinin davamı dep qaraydı. Amerika Wellington Başkuruş Şirketinin Mäblağ Seliş Direktori Bridge Corona mundaq dep qardı. Woş hazır her bir Amerika Koşmuş Ştat Zapaspul Komitetinin reisi çokum kılışkı tigişlik işini kılıp atıdı. U bolsumu bazarını pul pahalılığı tehdidigi takabül turuşku kayıl kılış. Hazır üsümlü tövelletiş mümkün bolmas bolup kaldı. Deniz Okyan Bağıtısı Mülük Başkuruş Şirketinin baş mäblağ salgıçısı James Sanau mındaq dep qardı. Woş bazarga hem Amerika Koşmuş Ştat Zapaspul Komitetinin inavetige xavip yetküzmeslikke hem Trump hükümetinin gazipini kozgumaslıkı kapalatlık kılış usulu arkalık tenponlukunu kolgu keltürmekçi. U emeliyette pekat işki hocayınga teselli bemekçi hem ihtiyat bilen iş kılıp atıdı. Hürmetlik radyo anlıkçıla, yukarıda dünyaya nazar programımız bu içi anlatış bəyduk. Bugünkü programımızın diktorları Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurim. Növetçi muhariri Adil Abdet. Nazaretçisi Bəxtiyar.

Hürmetlik radyo anıvıcılar yakışmışsınızlar. Her millet halkının adını nakşı müzikler bilen hizmetine hazır bulduk. Şincan radyo, televizyon, stansın, sənət sahnesi programını yaktırıp anlaşılan ümit kılınız. Ben Perhat Ömer'im. Kadirli dostlar, bugünkü programımızın salam denla namlı nakşı bilen başlayımız.

0: markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeltiş kapsolu. B türdeki OTC dora, terkibi ipomidium oti, sılık yoprumaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumcu materyal yok, şekli kapsol. İçindeki dora kongur yaki beğiren talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeltidu. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün görübilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setibilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeltiş kapsolu. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yoprumaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumcu materyal yok, şekli kapsol. İçindeki dora kongur yaki beğiren talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeltidu. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün görübilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setibilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeltiş kapsolu. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yoprumaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumcu materyal yok, şekli kapsol. İçindeki dora kongur yaki beğiren talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeltidu. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün görübilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setibilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Üç yataqlıq öy asasi kapalı, tört yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rastisi xalqara çoğun basarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qavetki bülüp 3 yataqını 4 yataq kılu alsanız boludu. Tianshan rastisirki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş kölemdeki öyge seliştirğanda mekmağana güllükke teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp. Tepsilatını 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şinjan İpek yolu çoğun basar öycay çekilşi şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetname numarı 2025 650 102 00 565.

Kadirli dostlarına vatkınlar sen et sahnesi programısı programımızda her millet halkının nazarı nakş müzikleri uzun vardı bol vardı du. Devamlı kesil köylerimiz uzun lağı sunumuz hem de illik aile illik bir dünya namlık nakşını köyün aramalı sunumuz.

Kıdırlı Dostlar programımızın dolmuşturumu Sanabat Kralı Sənət Səhnisi programısı. Programımızda her millet halkının adır naqşı müzikleri huzurunlar bulu atıdı. Hem de Kazakçı naqşıların Karlıgıçım namlıq naqşını huzurunlar sunumuz.

Hürmetlik radyo anıguçlar. Şinjan radyo televiziya stansiyasının sanat sahnesi programımız bu yüzden başladık. Programımızı Jürgün Alma Emes namlı naqş bilen ahırlaştırımız. Hemen bəxt, ahmet, salamet yar bolsun.

0: 9 xil dori tanlandi. Bu dorilar Şenjangdaki her qaysi millatlarning ananvi tibbiy dori nazariyasida yiltiz tartgan bo'lib, uzoq mazgil klinikada dalillangan. Davolash unumi aniq bo'lib, asosiy qatlamda kasallikning oldini olish, kasal davolashda keng qo'llanilgan. Bu qitim tanlangan dorilar zukam, nafas yo'li kasalliklari, ig'iz bo'shlig'i parvishi qatorliq ko'p sohani o'z ichiga oladi. Bunun ichida zukam javhiri, murakkab retsiplik, yijihao javhiri qatorliklar xalq ommasiga tunishlik bo'lgan doim ishlatiladigan dorilar. Shifoyi chishmelikini chingitish, suyuqligi, ig'iz bo'shlig'i parvishi sohasida umum yuzlik ishlatiladi. Qor laylisi ukoli xos davolashda ishlatiladigan dori. Assalliq millat tibobati dorilari, jo'ngi tibobati dorigarlik ishlarining muhim tarkibiy qismi. 2024 yildan buyon Shenjang qonunchilik kapaldi va kasb yirik planidan iborat ikki jihatdan milliy tibobat dorilarining boylik afzalligidan kasb afzalligiga aylanishiga turtki bo'ldi. Shu yili 5-chi oyda Shenjang Uyg'ur avtonom rayonining jo'ngi tibobati dorigarligi nizomi rasmiy yo'lga qo'yilib, jo'ngi tibobati dorigarligining Uyg'ur tibobati dorigarligi, Qozoq tibobati dorigarligi, Mongol tibobati dorigarligi qatorliq har qaysi millat tibbiy dorigarligini o'z ichiga oladiganligi qonun qatlamidan aydinlashtirildi. Hamda jo'ngi tibobati dorilarda yangilik yaratish, tadqiq qilish va afzal turlarni yetishtirishni qonunchilik tarkibiga ega qildi. Shu mazgilda avtonom rayonlik jo'ngi tibobati dorigarligini boshqarish idorasi Viviski isib qurilib, jo'ngi tibobati dorigarligi kasbining taraqqiyotini ilgari surish funksiyasi yangidan qo'shildi. 2025 yili Shenjang yana ilgari kiyim bo'lib, yerlik xos milliy tibobat dorilarini bekitish o'lchimi va kasblarni yuqori sifatlik taraqqiy qildirishni yo'lga qo'yish loyihasini besib tarqitib, boshlamchi korxonalarni yetildirish, jo'ngi dori materiallari, zakazliq dori o'simliklari bog'chisi qurish qatorliq nishonlarni aydınlaştırdı. Şunun bilen bile bir türküm yerlik milli tibabet doğruları Abdunum rayonunun davalini soğurtisi mündaricisige kırgızıldı. Bir kısım türler otur Asiya devletleri de tızımga aldırıp bazarga selinip, devlet halkıp obrot kılandı. Şenjang kinki kademde bu kıtımki tızımlıkını ilan kılışını pürsat de bilip, milli tibabet doğruları baylıqının yoşurun küçünü sicil qezip, ölçemleşken tetkikat ve kursluq mahsulotlarni umumlashtirishni ilgari surib, a'lo sifatlik milliy tibobat dorilarini har millat ommasining sog'lomligiga tehim yaxshi mulozamat qildirdi.
1: Shenjang radio televiziya stansiyasi Solution Update'ning 6.0 plus nusxasi to'g'ri chiqarildi. Turmushingizga to'salg'usiz hamroh bo'ladi.
2: Saat 8:20 da Solution Update'ning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi xabar hamrohingiz. Xanzu tili, Uyg'ur tili, Qozoq tili, Mong'ul tili, Qirg'iz tilida radio anglay olasiz, xabar ko'ra olasiz.
3: Saat 9:20 da Solution Update'ning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi safar hamrohingiz. Yo'l ahvolidan, uchurlardan xabarda bo'la olasiz.
2: Saat 11 da Solution Update'ning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi ijodiyat hamrohingiz. AI yozuvchilik yordamchingiz ilhomingizni urg'itadi.
3: Saat 12:20 da Solution Update'ning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi pul tejash hamrohingiz. Jug'lama nomerini tomoq biletiga almashtirib, ham pul tejaysiz, ham xotirjam bo'lasiz.
2: Saat 14 da Solution Update'ning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi turmush hamrohingiz. Solution Sodi shahridan Shenjangning o'zgich sovg'alarini xohlagan chaqda sotib ola olasiz.
3: Saat 16 da Solution Update'ning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi egilik tiklash hamrohingiz. Egilik tiklash uyingiz bo'lsa, Solution Update'i yordam berdi.
2: Saat 17:20 da Solution Update'ning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi madaniyat hamrohingiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehri kuchini his qilasiz.
4: Saat 19:20 da Solution Update'ning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi mazalik taom hamrohingiz. AI tomoq tizimligi bor.
5: Saat 20:20 da Solution Update'ning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi ugunish hamrohingiz. Bilim turmushingizning tamxurchiga aylanadi.
6: Saat 22:20 da Solution Update'ning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi tanarka hamrohingiz. Sog'lomlikka hamroh bo'lib, egishib chiniqsiz.
1: Solution Update'ni tushirib, har xil mazmunlardan huzurlaning.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar, anlavatkınanla Tianshan Yoshuan Paravallıq boyunca setiş programısı. Programımızını yaqtırıp anlışınlarının karşılımız, mən Riyasatçı Hamide Qayyum. Programımızda radio anlıqıcılarımızda, memleketimizde istimalçılarının kızgın alıqışıqı erişken, Altay'dan keltürülgen süpetlik məksulat Qanas markasıdaki organik tögüsti talqınını tavsiye kılımız. Biz bugün programımızda yanılah Nigarani təklif kıldık. Nigara radio anlıqışı dostlarımızda Qanas markasıdaki organik tögüsti talqını haqqıda çüyancı berudu. Nigara, yaxşımsız?
1: Yaxşımsız.
0: Programımız katnaşkınızını karşalımız.
1: Rahmet. Riyasat yaxşımsız. Radio anlıqışı dostlar yaxşımsızlar. Mən Altay Qanas sütçülüğüde Nigara bulumən. Köpçülük belkim Altay Qanas sütçülüğüne şundakla Qanas, Qom, Köktoqay qatarlıq caylarını anlap baqan buluşu mümkün. Altay'nın güzel tağdariyaları Altaylıqlarını şundakla top-top çarvalarını uzuqlandırıp gelmekte. Bugün Altay Qanas sütçülüğünün organik tögüs talqını köpçülük tavsiye kılalıqalıqımda nait xorsam mən.
0: Xoşunda xosa, aldı bilen buşu. Altay'nın ki organik tögüs diye kadar bir toxtılıp ötken bolsaq, ha?
1: Buludu. Köpçülükü məlum Altay Şimalikanlı 47 gradus, yani dünya itirap kılgan süt işlep çıxırıştaki altın belbağı caylaşkan. Bu yerde tögüler yaylıdıp yıkılgan bulup, tabi o çöplerin uzuqlu kılıdu, karlıq tağdın ekip düşkən sularını içidu, onların üstü hiç kandaq bulğun iş kucurmağın. Sab tabi isil məsulat hesablandı. Qanas sütçülüğünün yaylıq organik, süt mənbəz organik, pişiklap işləş yarayan organik. Şuna bizden manım şu 3 çoğun organik itirap namımız var. Bunların hepimiz hükümetin münasibetlik organlarının itiraf kılıçtığını ötken, məsulatlarımızda saxtılıqtın saxlanış kodi ve mənbəni sürüştürüş kodi çürülgən. Şundakla itiraf namlarımız üçüncülük tuluq.
0: Demek sözlerinizin 3 organik məsulat itiraf namısı barlığını anlap, hem de 6 aydaki çarucılıq meydanları da bekılgan tögüsti məsulatlarını çöngendaki bulduk. Hem de Qanas markasıdaki organik tögüsti, adetki tögüsti bulmazdın, belki salahiyetki ege sap tögüstiken. Şundak mı?
1: Doğru.
0: Şundak değişki buldu.
1: Şundak. Qanas markasıdaki organik tögüsti talqın tərkibi de adam bendeki zörür bulgan 18 xil aqsıl, vitamin A, vitamin E, vitamin C qatar.

0: alamsız.
1: Bular zeminin şapa idi. İllik kuyaş nurunun harareti.
0: Hıltakların hazar eylem. Hakikisini tapaydıysanız, Tianshan Yushan'ı tallan. Esil mahsulatla Şincan'da. Süpetlik mahsulatla Tianshan Yushan'da.

0: Барлык шәйләрне озыкландырып аткан Тяньшан кар сүйи.
1: Шинжаңның сүпәтлек мәхсулатлары Тяньшан Юшвәндә.
0: Тяньшанның шерин кар сүйине тетип якышны ойламсыз.
1: Йипәк юлыдагы мең еллык үнәрвән рухи үстидә изденишне халамсыз.
0: Булар зиминның шапа иде. Иллык куяш нурының харареты.
1: Қылтақладың әзір әйләп, әқиқісіні тапай дейсіңіз, Тяньшан Юшвәнді таллан. Есіл мәхсулатла Шинжаңда. Сүпәтлік мәхсулатла Тяньшан Юшвәнді.
2: Вәтән чақырмақта. Тяньшанның жәнуби вә шымалыдекі сансызлыған айләді өсіп етілген Әр милләт оғыл қызларының қалбидеке аны ватан мухаббаты ялқынжымақта. Мен ватанымны сөйімен. Үрметлік радио аңлығучылар. Әмді аңлайдығыныңла Шинжаң радио телевизия стансының «Ватан менің айлам» программысы.
3: Hürmetlik radyo anlıgıçıla, yakşı mesele. Şinjan radyo televiziya stansının Vatan Minin Ailem programısına alışılanı karşı alemiz. Mən riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
4: Mən riyasetçi Raziye Zırtali.
3: Bu kıtımkı programımızda mündak məzmulla da alır çişbirimiz.
4: Yurtumdaki yenilikla sahibimizde, Ürümçide bağcı mülazimet derecesi yenimi üstürülüp, savma kılıp oturgu koyulgan İltimas talepler derhal bijirildi diye mezmunda sözler birimiz.
3: Yüksel Vatkan Şinjan sahibimizde Ürümçi şehrinin 3S mulazmet sistemisini ilan kılıp, halkara körgezme mulazmet ülgüsü yaratkalıqını tanıştırımız.
4: Yarkın isim sahibimizde, Cungu'daki yakış kişiler tizimlikideki kesbini kadirlap töhp koşuş mukabatıgı erişken kum tizgirleş mutakassisi Leyca Çanbilen tanışımız.
3: Programımız yine Şinjan Radyo Televiziya Stansının yeni taratku Slow Shooting abonuçular terminalıda mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit ilgiriki programmalarını anlıqılı buludu.
2: Şinjan'daki yenilikler.
3: Dokuzuncu növetlik Cungu Asya Avrupa Körgezmesi Cungu Çet El Mariniyet Körgezme Heptelik'i 6. ayının 25. günü Ürümçi'de başlanıldı. Bu növetlik Körgezmenin muhim adimiyet bölükü bulgan Cungu Çet El Mariniyet Körgezme Heptelik'i de Cungu Çet El Nadir Tiyatrları'nın 6'sı talınıp yadırılık vakt mezgilde 10 meydan oyun koyuludu. Hem de maskademde 17 türlük tor ve nek meydan mariniyet faaliyeti ötküzülüp, yukarı süpetlik edebiyat senet kuvvet koşuş arkalık katlı merike ötküzülüp, her millet halkı üçün mol mariniyet ziyafeti takdim kılınıdı. Cungu Çet El Mariniyet Körgezmesi heptelikki sırtın kırgızış bilen sırtkı çıkırışını birleştiriş. Tiyatrının temisi mol, üslubu özgeçi buluşta çıntırıp, gərbi rayonun adimiyet, klasik şiir, dövlet üslubudaki muziki usulü, icadi muzikilik tiyatrı, Çet El Simfoniyesi, Kızıl Şiçü Tiyatrı Katarlık 6 çoğun türünü öz içge alıdı. Zojinji snariyasını yazgan, Cangoli rejissorluk kılgan Muhabbet Nakşisi namlıq muzikilik drama, Gərbi rayon halk nakşlarının, Gərbi rayon nakşı şahi Wang Lobin'nin Şinjan'da yıldız tartıp, bu tupraqını mədiyeligen rivayetlik hayati əsləb ötülgen. Şinjan

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahipimizde Ürümçi'de bakçı mülazimet derecesi yenimi östürülüp, savma kılıp, oturgu koyulgan ıltımaz talepler derhal becerildi degen mezmunda sözlep birimiz. Yakında Ürümçi Şehirlik Bakçı Kuruluşu Terakket Merkezi savma kılıp inkas kılsa, derhal beceriş, sayacılarının ıltımaz taleplerini kabul kılış süpüsünü resmi yolu koydu. Eğer şehir ahalları bakçıda aylanganda bakçının muhit tazılığı, bir xatarlık yoşurun xavpi, mulazimet süpüti qatarlıq cahitleri pişkiri təklifi bolsa, savma kılıp ıltımaz taleplerini oturgu koysa, bakçı hizmetçileri tez süratli bir taraf kılıp vaxtıda cevap kaytırdı. Muhbir Ürümçi Şehirlik Bakçı Kuruluşu Terakket Merkezi, Xalq Bakçısı, Tianşan Bakçısını ziyaret kılıp, çıkı bakçı dervazısının közge çelik edigen yerine sayacılarının ıltımas taleplerini kabul kılış kodi ve nazarat kılış telefon numarının çaplanğalığını gördü. Şehir ağları bakçını ayrılış mezgelede halkı kolaylık yardım soruşta hizmetçilerin mülazimet pozisyası yakışı bulmaslık, iş becerişte söylenmelik kılış, muhit hazırlıkı kolay mıkan buluş, köngül içiş eslahalarda bir xatarlık yoşurun xavpi mevcut buluş qatarlık meseleler yoluqsa, ya ki bakçını əlalaştırış sınıqı toğrısı da muhafiq təklif vermekçi bolsa, savma kılıp söz kaldırısı boludu. Ya ki ilan kılıngan telefon numarına telefon kılıp inkas kılsa mı boludu?
1: Savma kılıp kabul kılıp süpsiğe kirgende bakçı örneği, iltimas talep türü, mesele tepsilatı, ciddilik derecesini tolduruş bölüge tesis kılıngan. Şunun bilen bir vaqtta bir taraf kılıp süreti ve neticesini her vaqt körgül boludu. Şehir ahalısı Liu Peng mundaq dedi. Bu kodna haydi kolun işcanken. İlgiri bağcıda mesleki yolukkanda kimge inkas kılışını bilalmaydık. Hazır savma kılıpla telpimizni oturgu koyalaydıkemiz.
0: Halk bağcısının muamı müdiri Jay Chaoyang'nın tonuşturuşça növette bağcı rayonunun herkaisi kiriş çıkış eğizlerinin temiga ıltımas talep kodi ve ala kılışış telefon numarını çaplagan. Hizmetçiler her vakit süpüde kaldırılgan uçurlarını gözütüp, taleplerini tapşırıp algan haman beceriş talepini emelileştirdikken. Tüzeş ahırlaşkan linkin kayıtı ziyaret kılış hizmetini mas kademde kanat yaydırdikken.
1: Ürümçi şehirge karşılık her kaysi bağcıla bağcı işçilikke közge çelikidigan orunga iltimas talep kubul kılış kodini orunlaş hizmetini devamlaştırdı.
0: Ürümçi Şehirlik Bakçı Kuruluşu Terakket Merkezi'nin alakadar mesulü mundaq dedi. Merkez hazır ıltımas talepini tapşırıp algan haman beceriş, sürük içide tüzütüş, yepi halette başkuruş, vaxtıda kaydı ziyaret kılış hizmet mekanizmini orunup, sayahatçilerin ıltımas taleplerini vaxtıda kabul kılış, türge ayırıp evetiş. Sürük içide becerişini işe aşırıp, ıltımas talep bolusla kabul kılış, tapşırıp algan haman beceriş, hemme işini caydı kılış, hemme işe cevap kaytırışını işe aşırdı. Merkez, sayacılarının razı buluş derecesini ölçeş, ölçümü kılıp, başkuruş, koğdaş tedbirlerini devamlık inçkileştirip, mulazimetki yetersizliklerini tolukla, pakiz, retlik, bihater, tertiplik, mulazimeti ıllık, bakçı muhiti berpa kılırken.
2: İh, anı vatan, siz merdanı çıllab, tan kuyaşini, seher cimcitkini oyğatkan kızıl xoraz. Siz pelekti pervaz kılıp, devr boran çap kullurga merdanı yüzlengen gayet zor ejdiha. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar büyük cunhua, bizning baxtlik ailemiz. Şinjang Radio Televiziya Stansı'nın Vatan Menin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.
3: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sılu Şıtin Atletal'nın 6-0 pilos nusqisi torga çıkırıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hämra boludu.
4: Saat 8:20'da Sılu Şıtin Atletal'nın 6-0 pilos nusqisi yeniñizdeki xabar hämrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moñğul tili, Qırğız tilda radyo anglayalaysız, xabar körelaysız.
5: Saat 9:20'da Sılu Şıtin Atletal'nın 6-0 pilos nusqisi yeniñizdeki sefer hämrayıñız. Yol ähvaldın, uçurlardın xabarda bolalaysız.
4: Saat 11'de Sılu Şıtin Aptitalının 6-0 pilos nusqisi yeniñizdeki ijadiyet hämrayıñız. AI yazıqçılıq yardımçınız. İlhamınızı urğutudu.
5: Saat 13:20'da Sılu Şıtin Aptitalının 6-0 pilos nusqisi yeniñizdeki pul tejeş hämrayıñız. Juğulam numarını tamak biletik almaştırıp hem pul tejeysiz hem hatırcan bilsiz.
4: Saat 14'te Sılu Şıtin Aptitalının 6-0 pilos nusqisi yeniñizdeki turmuş hämrayıñız. Sılu Şıtin Sodi şärtisinin Şinjanın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
5: Saat 16'da Sılu Şıtin Aptitalının 6-0 pilos nusqisi yeniñizdeki iyilik tikleş hämrayıñız. İyilik tikleş uyuñuz bolsa Sılu

0: Shitting aptitali yordam berdi.
1: Saat 17:30'da Sulu Shitting aptitalining 6.0 pilos nusxasi yeningizga madaniyat amrayingiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehri kuchini his qilasiz.
2: Saat 19:20'da Sulu Shitting aptitalining 6.0 pilos nusxasi yeningizdagi mazalik taom hamrayingiz. AI tamoq tizimligi bor.
3: Saat 20:20'da Sulu Shitting aptitalining 6.0 pilos nusxasi yeningizdagi ugunish hamrayingiz. Bilim turmushingizning tamxurchiga aylanadi.
4: Saat 22:20'da Slow Shitting aptitalining 6.0 plus nusxasi yeningizga tanarka tamrayingiz. Sog'lomlikka hamroh bo'lib, aqishib chiniqsiz.
5: Slow Shitting aptitalni tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlining.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi, milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmaqda.
2: Vatan, menin ailem.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetlik radyo anlamıçılar, bu sahipimizde ağırlık balının ata anısı acırışıp ketmekçi bulup balının bekişini red kıldı. Sot mahkemesi kandak hüküm çıkardı degen dilo misalini diktanağı sunumuz. Yakında Gulcuş Herlik Halk Sot Mahkemesi bir acırışış macera dilosunu sot kılıp ayaklaştırıp kadın boyunca acırışışı ruhsat kılmasılık doğrusu da hüküm çıkardı. 2014 yılı 6. ayda Yang Ekis bilen Tang Ekis tizimletip toy kılgan. Toydan keyin Tang Xiao Ekis simlik bir oğlu bolgan. 2021 yılı 3. ayda Tang Xiao Ekis kesel sebebiden doktorhanada yetip kalganda geninin tuyuksız özgürüşüden kelip çıkan tutkaklık kesili dep diagnoz koyulgan. Nöbette davalap sakat kılı bulmagan. 2023 yılı 9. ayda Tang Xiao Ekis aklı iktidarı 3. derecelik meyip dep bahalangan. Her günü doğru içişi hem de karallik tekşürtüp turişi ve salametlikini eslige keltürüp davalanışı doğru gelgen. 2026 yılı 3. ayda Yang Ekis Erhotun uzak müddet ayrılıp turgallıkı. Hissiyatı bozulganlığı, onun üstüge özünün mukim turalğısı ve mukim hizmeti yokluğunu sebep kılıp, Gulcuş Herlik Halk Sot Mahkemesi'ge acırışış davası kılıp, hüküm arkalık acırışışını talep kılgan. Hem de balısı Tang Xiao Ekis'nin Tang Ekis bilen birli turmuş keçirişini teşebbüs kılgan. Tang Ekis gerçi acırışışı koşulgan bolsun mu, lekin özünün hizmet sebebinin daim sırtka çıkıp getirdi kalıqı. İhtisari şaraitinin çeklik işgeldeki. Balının davalanış, terbiyeliniş katarlık zörr çıkımlarını üstüge erişke kurbi yetmeydi kalıqını eğitip, balını anısı bilen birli turmuş keçirişi gerek dep karıgan. 4. ayının 29. günü sot kılış ceryanında iki taraf acırışışı koşulgan bulsun mu? İktisadi besim hizmetinin götkiliş çalıqını sebep kılıp, Tang Xiao Ekis'ni bivasti bekişini halamaydı kalıqını inik büldürüp, perzentini bekiş meselesi de birlikte kilenmegen. Sot mahkemesi sot

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda 509 majra omma saqchigi ma'lum qilishdan burun hal qilindi degan mazmun diqqatingizda bo'ladi. 6 ayının 10 günü Savan Çehri Toqumçuluk Zavutu rayonudaki Güli Hizmetxanasında halk saqçısı Patigül Baturcan endila bir macerani murassa qılıp bolğan idi. Onun aytışça ula bir qadam baldur kelse saqçığı ma'lum qilish telefonundan biri az idi ekan. Savanda guan organlarının dilo qabul qilish miqdarının yildan yilga azayishi macralarının yo'qolganligidan emas, balki nurg'un ziddiyatlarning amma 110 g'i telefon berishdan burunla hal qilinganligidan bo'ldi. Bu idoraning saqchi kuchini oldiga yetkashga turtki bo'lganligining natijasi. Saqchi kuchini tövenge tushirish, mexanizmni alın o'rinlashtirish, mulozimatni uzartish, Savan shaharlik guan idorasi saqchi ishlari ishxonasini Zavod rayoniga o'rinlashtirishni ishga oshirib, murassa ishxonasini Etiz qirg'i ko'chirib, to'rda bevosita ommaga mulozimat qildi. Shahar bo'yicha 82 murassa ishxonasi ta'sis qilinib, har qaysi saqchixona saqchi ishlari punktlarini qopladi. Bir yürüyüş, bayqash, aralashish, qayta ahval uqishish bir gavda qilingan ziddiyat majralarini to'liq davriylik yopiq halqiliq bir taraf qilish mexanizmi yuqori unumlik yo'lga qo'yildi. Bu yil kirgandan buyon bu idora asosiy qatlam kuchlari bilan birlashib, yer, qo'shnilar, o'ylinish, oila qatorliklarga aloqador 509 majrani hal qildi. 2 ayning 6 kuni Zavod rayonidagi yotoqda bir aylan urushib qoldi. Çütün burun keçilik ismeridin çüken ayal işçi Şaugu aram elevatkanda sırtka çıkıp kaytıp gelgen Şauçao'nun şik çekken avazının oygunup getdi. İşkiyle takallışıp kaldı. Avazı bargansırı yukurulap getdi. Halk saksı Patigül telefonu elip yatakı yetip geldi. Sebebini sorgan neyken o aldı bilen işkiylenini ayrım oltırışını eğitip her kaysısına bir istakandan su kuydu. 20 saat pişkir almaştırgandan keyin Patigül meselenin menbesini tapdı. Şauçao Şaugu'nu kasten kusur izdevatıdı dep oylagan. Şaugu Şauçao'nu keçilik isminide işligen cephasıga hürmet kılmedi dep qaragan idi. Bir uqışmaslıq, yani bir uqışmaslıqını keldirip çıkargan. Hemmesi turmuştu ki inçki halkılada yakşı pişkirleşmegellikten bolgan idi. Patigül mundaq dedi. Bunun için keçilik ismerinden kaytıp kelgende işke eskertiş kağızı çaplap koysanız o çekmeydi. İkkiyle beşini lınıştı. Arkadan Şaugu hiç kısı yok dedi. Şauçao ulapla keçirin dedi. Yarım saatinkin murassa hatırısı arxivlaştırıldı. Bu yıl kirgenden buyan moşunuğu okşaş karxananın işki kısmıdaki macralarını Güli Hizmetxanası onnaçıqetim murassa kıldı. Murakkab ziddiyatga yo'liqqanda Patigül korxona tayanchlari qonun maslahatchilari bilan birlikda murassa qildi. U Savan shaharlik guan idorasi to'qimichilik zavod rayonida yo'lga qo'ygan saqchi bilan korxona hamturtki bo'lish andisi bo'lib, majra zavod rayonidan chiqmaydigan saqchixona saqchi chiqarmaydigan bo'ldi. Hozir bu bir yurish mexanizm har qaysi yezi bozorlarda umumlashtirilmoqda. Dachuan yezilik saqchixananing boshlig'i Jang Shuejao'ning yan telefonining Chuanxin Chuanyi xalqi qulaylik mulozimat Weixin mulozimat nomeridagi do'stlar 6000 dan eshib, tavalligidagi 4700 dan ortiq aholini to'liq qoplash ishga oshirildi. Bu ommaviy nomer supisi emas, balki maxsus yasalgan qo'sh yo'nalishlik aloqa Weixin mulozimat nomeri. Ama uçur yolu yalaydı. Sakçılar noktadan noktaya cevap kaytıralaydı. Kündüzü kimlikini tolukla beceriş doğrusu da sorgan suallarına cevap birelaydı. Yerim keçide karz macerası sebebinin kelip çıkan bir katar meselelerimi cevapı erişelaydı. Jang Shuejao seher saat birde bir haberini tapşırı valdı. Bir yigit 2000 yen üçün dostudun yüz örüp arak içkendinkin veyşinde nurgun narazlık sözlerini yolladı. Növbetçi halk saqçısı onun bilen bir saat paranlaştı. Ertesi ertigende yigit uçur yollap, rahmet, meslekim yeşildi, kallamdan ötti, dedi. Bu yıl içi de tinç Aman Saven ve koşulgan 15 sahçkana veşin mulazmet numarı berpa kalındı hem umumlaştırıldı. Barmak uçudaki bu yol arkalık ziddiyet macralığa ait 120'nin artık yip uçu toplanıp 80'nin artık yoşurup

0: ئېتىزلىيەپ ئېشىپ قالغان بولساڭ ئېلىۋالايلى.
1: ئىقتىسادچىل ۋە تىجەشلىك بولۇپ ھەشەمەتچىلىك قىلمايلى. يېڭى ئىستىلنى ئەۋج ئالدۇرۇپ سۆز ھەرىكىتىمىزدە ئۈلگە بولايلى.
0: تاماق ئۈستىلى مەدەنىيلىكى ئىجتىمائىي مەدەنىيلىكنىڭ ئىخچام پارتىيىمىزى. تاماق ئىسراپ قىلماسلىقنى ھەممىمىز ئۆزىمىزدىن باشلايلى. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
2: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
1: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azraq yapla tök israf qilishdan saqlanın.
0: Şinjang radio televiziya stansiyasi radio xəbərlər mərkəzi Uyğurçi universal radiosi.
1: Şinjang radio televiziya stansiyasi radio xəbərlər mərkəzi Uyğurçi universal radiosi açlıqni tijəşdə monolarni əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakiz yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşlik bulub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılı.
3: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjong sahifasi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda saharda nupus saqchilari yiroqdan kelgan yangi to'y qiladigan yoshlar uchun chiroq yondirdi degan mazmunda so'zlab beramiz. 6-oyning 15-chi kuni tun pardisi Arshang noyasining shahar rayonini qopladi. Arshang noyalik ma'muriy ishlar mulozimat zali Gu'an nupus ko'znikida avvalgidaklar bir chiroq yenib turardi. Arshang noyalik Gu'an idorasining nupus saqchisi Wang Shanshan eli ham ish o'rnida ching turib, yiroqdan kelgan ikki sayohatchini saqlab turib o'tardi. Bu yerim kechadagi vaqtni uzartish mulozimati faqat bir jup yangi to'y qiladigan yoshning sayram ko'liga berib, guvohnoma olish orzusini amalga oshirish uchun edi. Shandong o'lkasi Linyi shahridan kelgan Ni apandi bilan Liu xonim maxsus Shinjongga kelib, sayram ko'lida o'ylinishni tizimlatib, baxtli minutlarni bu romantik ko'l bo'yida qoldirmoqchi bo'ldi. Ammo to'y xati elish planlangan kunga oz qolganda tuyuqsiz kutilmagan ahvol ko'rildi. Ni apandi ehtiyotsizlikdan kimligini yittirib qo'ydi. Ikkilan yanada elib yurgan barliq yuk taqlarini axtirgan bo'lsa-mu, yanala kimlikni topolmadi. O'ylinishni tizimlashda kimlik bo'lmasa, o'ylinishni tizimlash rasmiyatini o'ng'ishliq bejirgili bo'lmaydi. Ko'ngil qo'yib tayyorlik qilgan uzoqdan buyonki plan yo'qqa chiqadi. Jiddiy ahvolda ikkilan Arshang noyalik Gu'an idorasining nupus ko'znikiga telefon qilib yordam so'radi. Telefonni qabul qilgandan keyin navbatchi saqchi Wang Shanshan ishning bosh oyig'ini aniq so'rab darhol javob berdi. Mayli qanchalik kech bo'lib ketsin, sizlarning kelib kimlik bejirishinglarni kutib turaman. Telefonni qo'yib o'tgandan keyin u atsi ishga tushganda onun bir taraf qilishni kutib turmay, boshqa joyda vaqtliq kimlik bejirish tartibini yo'lga qo'yib, Ni apandining noposi turishliq joydagi Gu'an organi bilan tashabbuskorlik bilan aloqalashib, kechilib to'rda uchur tekshirish xizmatini qanot yoydirdi. Ikki joydagi saqchilar nihoyat yiroq oraliqdan halqib ham turtki bo'lib, yangi to'y qiladigan yoshlarga kimlik bejirish yeshil yo'lini ochib berib, kasb bejirish vaqtini eng zo'r darajada qisqartdi. Atsi sahar soat 1 la atrofida Ni apandi oldirab tinab ma'muriy ishlar mulozimat zaliga yetib keldi. Bu chaqda Wang Shanshan turlik oldingi bosqichlik tayyorlik xizmatlarini yaxshi ishlab, uchurlarni selishtirish, sistemaga kirgizish, to'rni tekshirish qatorliq tartiblarni tez sur'atda elib berib, bir yurish bejirish tartibini yuqori unumlik va chapdaslik bilan qildi. Oldingi bosqichlik Ravon rayon xalqigan saqchi ishlari hamkorligiga tayinib, kimlik bejirish tartibi zo'r darajada tezlashdi. Qisqagina birdamdila bir parça vaqtliq kimlik bejirilib, Ni apandining qo'liga topshirildi. Ni apandi kimlikni olgandan keyin chin ko'nglidan rahmat etdi. Wang Shanshan ikkilanga baldurroq aram elib, ikkinchi kunidagi guvohnoma olish xalqiga xotirjam tayyorlik qilishni samimiy topildi hamda to'yini tabrikladi. Ni apandi bilan Liu xonim 6-oyning 16-chi kuni tushdim burun Sayran ko'lidagi o'ylinishni tizimlash o'rniga vaqtida kelib, to'y xatini o'ng'ishliq oldi. Egalanishcha Arshang noyalik Gu'an nupus ko'zniki vaqtni uzartish mulozimati, jiddiy ishni jiddiy bejirish, alohida ishni alohida bejirib, xalqqa qulaylik yaratish tadbirlarini doimlik amaliylashtirib, ommaning tuyuqsiz yuz bergan jiddiy kasblarga qarata butun kun ommaning iltimos talabiga ovoz qo'shgan.
0: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, endi avtonom rayonimizga 16 shaharning kelgusi 24 soatlik havo raydi ma'lumotini olamiz. Ürümçide hava uçuk. Temperatura 21'den 32 Celsius gradus uçuya 3 bal şamal çıkıdı. Altay'da azraq yağmur yağıdı. Temperatura 15'den 28 Celsius gradus uçuya. Çöçekte azraq yağmur yağıdı. Temperatura 17'den 33 Celsius gradus uçuya. Ulcuda hava bulutlu bulup keyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 19'den 34 Celsius gradus uçuya. Bortlarda hava bulutlu bulup keyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 19'dan 35 Celsius gradus uçuya. Qaramayda hava bulutluq. Temperatura 23'dan 38 Celsius gradus uçuya. Köytinde hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 21'dan 36 Celsius gradus uçuya. Şihanzide hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 21'dan 35 Celsius gradus uçuya. Sanjide hava uçuk. Temperatura 21'den 35 Celsius gradus uçuya. Kumulda azraq yağmur yağıdı. Temperatura 15'den 28 Celsius gradus uçuya. Turpanda hava uçuk. Temperatura 24'den 40 Celsius gradus uçuya. Korluda hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 17'den 29 Celsius gradus uçuya. Aksu'da azraq yağmur yağıdı. Temperatura 16'den 31 Celsius gradus uçuya. Atışta azraq yağmur yağıdı. Temperatura 16'den 31 Celsius gradus uçuya. Kaşkar'da azraq yağmur yağıdı. Temperatura 17'den 31 Celsius gradus uçuya. Xotan'da hava uçuk. Temperatura 16'den 28 Celsius gradus uçuya. Ürümçide hava uçuk. Temperatura 21'den 32 Celsius gradus uçu boludu. 3 bal garbi şimal şamalı çıkıdı.
0: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansının kanun sizge hemra programımız boyunca anlıgı çıkıdık. Tehmi köp mezmullani, slushiting terminalini çürüp anlısağına boludu. Yaktırıp anlıgının lağı rahmetin.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluna kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıkçılar, Munbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şinjan radyo televiziya stansının Munbet Tuprak programısının alınışıqlarına karşılığımız. Mən Pərhad Ömer.
1: Mən Rosengül İmam.
0: Bu kıdımkı programımızda tüvendeki məzmurları da alınış birimiz.
1: Gülünü vatkan yezi kentlərgi nəzər sahibimizde. Ningbo özümlük zavudi kucadaki küçük kentke makallaşdı. Kent ahalıları işki aldıdılar tipini özgertip, pem texniki bilidigan yeniçi dehkanğa aylandı degen məzmunlarını dektinlarğa sunumuz.
0: Qaltıs beş mahirleri sahibimizde 1014-ci Künyü şehirdeki yeniçi dehkan şu cavı yan şorluk kumluk bilen küç sınaştı degen məzmun dektinlarda buludu.
1: Yezi iyilikki yeza dehkanlarga alaqadar uçurlar sahibimizde. Şinjan yezi iyilik daşıyısının patent tekniksi bayım bulak yaylıqıdaki otlaqını əsligi keltürüşke küç koştu qatarlıq uçurlarını anlatımız.
0: Radio anıqıcılar. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni tarat kosuluk şutin abonçları terimin aldamaz kademde anlatıldı hem de her vakit kaytırıp anıqlı buludu. Hem de dehkanla programımızın tepsili məzmunları da bozsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: Radio anlayıcılar. Toprak bolması kök tatları nemige tayınıp ay buludu, kancılık vaqtta andın yığvalı buludu. Kuça şehri Üçöstan yesinin Yunku, Tongshin kentideki akıl yezgilik üsümlük zavuti bunun cevap verdi. Bugünkü gülün vatkan yezi kentlerge nazar sahipimiz köpçülükke Yunku, Tongshin kentideki akıl dekancılık üsümlük zavutideki kent ahalarının işki aldıdılar. Kanda kılıp tip özgertip pen teknika arkalık yanıç dekkanga aylangalık doğrusu sözler birimiz.
1: Yakında bu özümlük zavutu girgende emmi yer yapyeşillik tolgan neydi? Şansay, Tonghau, Palek kadarlık yopurmaklık köktatlarının özsüş ahvali kişinin hoşal kıladdi. Akli iktidarlaşkan yezi iyilik yeğiş üskünüsü, parniknin yorukluk, temperatura, nemlik kadarlık görsat küşlerini optimatik tekşürüp ölçe avatattı. Teknik kadımlar üskünlerinin yürüyüşüş ahvalini toxtumayı tekşürüp atattı. Tekşi üstürgüç üstüde ozukluk soyukluğu oylanıp ekip köktatlarga ozukluk yetküzüp beri vatattı. Bütün ceryallık akli iktidarlaşkan, inçkileşken terikçilik endiyisi zamanevi yezi iyilik pen teknikisinin sekri küçünü namayan kılgan idi.
0: Zavutnun bir bulunduğu 25 yaşlık Zinnetgül Enver Aldıraş ile vatattı. O Yunku Tongshin kentinden bulup 2023 yılı Şinjan yezgilik daşüsünü bitkizgen deyken yurtuğu kaytıp özümlük zavutu da işleştiğini tallıgan idi.
1: Yeniden üzülgen Şinsay palekni pakız yuyup toğrap eziş maşınısı saldı. Yenek aylangan avazgı ägişip sözük köktat şerbeti nahide tezla tayar buldu. Sözük yap yeşil şerbettin köktatının sos hoş yedi dımakı urulup durattı. İçkende kişiye tatlıq hem içişlik belenetti. Xuşiyedmi purap kelgen ekskursiyacılar, kent ahalıları tertip boyuca tetip görüp, yemeklik materiallarının yeni, təminin təbii ikkallikini ağzı-ağzıqı təgmey mahtaşdi. Zinnetgül mundaq dedi, bu köktatlarga bütün jariyanda dehqancılık doğrusu, eğir metal, hormon işletilmeyen, nəq yeğip, nəq sıkıp çıkırılıp, ən haqiqi təmi saqlap qeylinğan.
0: Bugün künde Zinnetgül köp vəzipini tən üstüge aldı. O, ösümlük zavutunun bivas körüstüş ticareti, sin kiriştürüş, xeridarların kütüveliş qatarlıq, kündülük işlerine məsul. Yine, Batay'daki içimliklerin teyirlişkin məsul. Hizmet küçükkendin ki, o kollektiflen birlikte köp xil sağlamlıq içimliklerin tətqiq qılıp açdı. Yeni türde

0: ki neyse içimlikini bazarga selip 3 ay bulmayla huruç koşulmagan temi yakşı buluş tekalayılık ki tayınıp istimalçılardan yak duruşa erişti.
1: Kentteki özgürüşler tılgı elinğanda Zinnetgül çoğunkur təsiratkı ege boldı, umundaq dedi. Özümlük zavodi mıkallaşkandın kiyin hemmi nersa özgerdi. Nurgun kent ahalisi en-enevi terikçilik bilen hoşluşup, zavodka kirip işledi. Köpçelik tekniklarga ägişip, akli iktidarlık üsküne meşgulati. Ozukluk soyuklukini tanşasını ögünüp, kadem-kadem tip özgertip, tekniki bilidigan, meşgulat kılalaydigan, pen tekniki bilidigan yeniçi dehkanga aylanıp, işki orulluşup kirimni aşırışının yeni tamak katısını çın tuttu.
0: Bu yerge nurgun ayığı üzülmeydiğen mihmallar ekskursiya ve ögünüşke kilip, ilgar tupraksız öztürüş teknikisini şu caydaki teknik köp kişiye bildirdi. İlgirki cimcit çöllükteki kent bir özümlük zavut sebeplik fütülley yeni hayati kuşkutu oldu.
1: Pen teknik toyğızıgı dolgan bu özümlük zavutu Zhejiang ülkesinin Ningbo şehrinin Şinjanga nişanlık yerden beriştiki ülgüttürü. Şundakla işki cayının şerq rayonlar bilen, garip rayonlarının hemkarlıkını çoğunkurlaştırıp, yezi kentlerini güllendirişini olgı silcetiştiki bir məqsətdə ortak beyiş kasıbhanısı, bu türge cəmi 100 milyon yuan məbləq selindigan bolup, birinci kararlıq kuruluşqa 20 milyon yuan məbləq selindigan. Egiligen yer gölümü 6912 kvadrat metr. 2023 yılı makallaşkandın bu yan şu cayının en-enevi yezi ilgilikki de tabiyatki tayınıp tırıkçılık kılıçtak boğumu halet üzül kesil bozup taşlandı.
0: Kuca Jin Shuan Tamillayış Zenciri Çeklik Şirketi'nin baş direktörü Üsümlük Zavut'nun mesulü Li Song Song mundaq dedi. Biz Ningbo'nun bitilgen tıpıraksız soda yetiştiriş teknikisini kirgizip tabi nur bilen süni nurunu birleştirip özüş muhitin aklı iktidarlık tanışıdık ve tizgiledik. Bu yerde kök tatlarının özüş devreliki zor derecede kıskardı. Şansayını misalga alsak, öztürüştün yığışıkça pekat 30 gün vakit kedidik. Bu en-enevi teyirikçiliktin 20'ye yakın vakit kıskardı. Bütün yılda o da 18 kıtımdın 20 kıtımgıçı yupurmaklı kök tatı öztürgül buludu. Mobeş osoli 10 tonluğu yitidik. Bu en-enevi kök tat parnikinin 8 hessinden 10 hessi geç doğru geliyordu. Zavut tazır 14 kıl yıpırmaqtı kök tat 6 kıl savmi sordu ba. Bunun için de Zhejiang Ülkülük Yezgilik Pallar Akademiyası yetiştirgen Yuvan Savmi Ningbo Şerlik Yezgilik Pallar Akademiyası yetiştirgen Mıngjin Hatarlık El Aspetik sordular ba.
1: Ningbo şehrinin Şinjanga nişanlık yerden bir iş aldın kısap komandalık iştabıdaki kəsbi teknik Go Huan Ru yurtdan elip gelgen meyve kök tat sortlarının çöllükte yıldız tartqanlıqını görüp intayın təsirlendi. O hayacanlanğan halda mundaq dedi. Xuddi başqa yurtta öz balamni körgendek boldum. Aralıq yaraq bolsımı biz yetiştirgen ala süpetlik sortlar bu yerde sağlam ösüp atıdı. Köpçelik oxşaş tərəqqiyat arzusunu köngligi püküp bir məqsəddə həmkarlaşıp atımız. Bu, bana çeksiz iyiliklik es kıldırdı.
0: Özümlük zabıtı kurulgan enkin kent ahalırmı şununla ägeşip nepki erişti. Türde kent kollektifi karhana kent ahalısı birleştirilgen ortak beş endisi kolunilip, yezi kentlerinin bekar turgan baylıqı canlandırılıp, maharet bu iş terbiyeleş, daimlik kanat yaydırılıp, Şinjanga nişanlık yardan berişten kan berişten kan işleşki özgürüşüge törtkü boğulur. Hazır zavutta 20'den artık kent ahalisi mukun işe orulaştı.
1: Kent ahalisi Enver İsmail Dəl şularının biri. Dəslepte o en-enevi teyrikçilik nala biletti. Akli iktidarlık üskünlerini işletişini bilmeydi. Ningbo'daki tekniklerinin birge yardan birişi yölüşü bilen o bütün yürüşlük meşgulat tertipini pişik igilip zavutta teknik tayancıya aylanıp aylık kirimi mukim buldu. Onun xotinimi Savmi Östürüş rayonuna kirib xizmet qildi. Ər xotin işkaylan işki altıdala işki orulışıp kirimini aşırıp, pen texnikinin yezi egiliki və turmışqa elib gelgen özgürüşlərini haqiqi his qildi.
0: Kəsib elib gelgen özgürüşlər kent ahalarının kirimide ipadınıbla qalmayı, yani onlarının 3 vaxt tamı qığımı sındı. Kent ahalisi Gülnisa Əmətdən tamak üstündeki özgürüşki bolğan təsiratı ən çoğunxur, o mundaq dedi. İlgiri yeşil yupurmaqlı kök tatlarının türü az bazı yokur idi. Yaktırıp yemeydim. hem Aziya ettim. Hazır talla bazarını aylangaç üsümlük zavut üstürgen şınsay palekna kalgandı ilip kileleymen. Yemek içmek adetim özgerdi. Şundakla tiğmu sağlam buldum. Keşte Gülünsa'nın uydu bir taksi yapışıl şınsay üstel getizildi. Üsümlük zavutman çırgı tiğçi yenip durattı. Keşke şamalda nin bu savmisinden uçuydu. Dimakka urulup durattı.

0: Altız Beyiş Mahirleri.
1: Radyo anlayıcılar, hem de kalçı bir iş mahirleri sahipimiz bu içe. 1914 kişi Künyü şehirdeki Yeniçi Dihkan Şücağı yanının Şorlu Kumluk yer bilen kütçüsün içiş hikayesini sözlep birimiz.
2: Şücağı yan yetekçilik kılgın Şincan, Künyü Yezi İgilik Mebleğ Seliş Çeklik Şirketi Tuncu Yeli Teriğan 8200 mol kum Şorluk Buğdaydın yakında mol husul elindi. Çoğun tüptiki kumbayırlarının alğı sılcışıga əgişip, maşınlarga kaçılangan buğdaylar açlık punktiga toşıldı. Beijing Şehirlik Dehkançılık Urmançılık Pəlləri Akademiyası, Şincan Yezi İgilik Pəlləri Akademiyası, Bengtuan Yezi İgilik Teknikisini umumlaştırış baş punkti, Şeyhanzı Daş Yüzik Qatarlıq Uğrullardaki mütəxəssislər 347.3 mu buğdaylıqni əməli yığvalğanda birlik husuli 377.9 kilogramğa yetti. Qumluq buğdaylarının birlik husuli da yeng rekord yaratılıp, Şücaoyan nahayta xoşal boldi.
1: Şücaoyan terisi aptapti köyüp qardap ketken, közlerdi nur çaqnap turduğan 9-cı yıllarda tolğan yaş. 2005 yılı o 10 yaşında dadısıga ägişip Hınan ülkesinin Şangçu şehrinin Künyü şehrinin 224-cü tüvenige kelip 1000 tüvende turup kalgan. Ballık çağlarına esliginde Şücaoyan külüp turup mundaq dedi. O çağda mektepki bir iş yolu da şamal küçük çağda kişiler mağalmaydı. Üyge kayıtıp kimlerimizin siliksek yerde kum dövülüp gitetti.
2: O işçi hizmetçilerinin kumluğunun girvike de az azdan yeşillik berpa kılvatkallıkını görüp, könlü de haman bir günü men mu atabobullarım bilen birlikte bu toprağının kıyapıdını özgerdi men deydiğen küşlük irade bıksürgen edi.
1: 2018 yılı Şücaoyan Ankuy Sanat Dağçüsü'nün bütküzgendi. Kin Hıfı Şanghay'da kısa vakit durup iyilik dikilmekçi boğuldu. Lekin tecrübe ve meblağ kemçil bolğaşqa arka arkının qiyin ahvalğa tüşüp qaldı. Tün nisbu bolğanda o uyaq buyaqqa örülüp uxlayalmay özdün gumanlandı ve vazgeçtinimi oyledi.
2: 2019 yılı Bahar Bayırmının aldıda Şücaoyan 224-cü tövenge tuqay yoqlığılı qaytıp geldi. Dəl bu qitimki öyge qaytış onun kişilik hayat yolunu özgertti.
1: Tön meydan etrafıdaki 375 mu şorluk yer appak şor bilen kaplangan bulup, kumuşlar şalan özgen idi. Şu caydaki kişiler bunu taşlandık yer dep ata etti. İlgili bir neç türküm kişi boz yer içip terikçilik kılışını sınak kılgan bolsun mu, hemisi mağlup olgan idi. Bu tönnin başlığı mundak dedi. Şavşu, eğer siz bu yerini yakışı tizgiliyelisiniz, tön sizge tür meblik acırtıp yerdi.
2: Bu söz aynı çağda iyilik tikleşte umutsuzluk fıçırıgan Şücaoyan'a nisbeten etkanda beşiğe kün çüşkende kılıngan çoğun yardım. Tekhama muhimi onunla bolgan çoğunkur işenç idi. O aşu ap ak toprak karab kalbide on neçi yıl kömülüp kalgan aşu oy toyuqsız payda boldi. Dəl muşu yer şu.
1: Şuna kılıp 2019 yılı 3. ayının 11. günü Künyü şehri Hanghai Terikçilik Bakmışlık Kesbi Kooperatifi resmi enge elip kurdu. 24 yaşlık Şücaoyan yük taklarını götürüp kumluğunun girvekideki hiç kimden kar bulmaydıgan şorluk yerge köçüp girdi. İgilik tikleştiğin dastlabki mezgildeki kıyıncılık onun tesabürden hileli eşip getti. Şorluk yerini tüzeş bir meydan uzak sorulgan uruş bulup topraktan tuz miktarı yok biri ünüm darlığı yok diyerlik idi. Kilimat kurgak öyle yığın az parga ayrılış miktarının köplüki kişini hayran kaldırattı. Şor çıkış erk kolaş su başlap şorluk yerlerini yuyup tazlaş yerlerini kayıt kayıt tüzleş o hudi telbilerce tecrübe kılgıcı okşar.

industrial şekilde pürküp su kuruşun oralaştırış ve tuprakını yakışlaş hizmetine yetekçilik kıldı. O, özünün birlikte köp yıl türlük Japon müşakatlarının başını keçirgen tecrübesini köçürüp gelip, kolektif ile birlikte aylanmış şekilde tarihçilik bülek rayonlarını planlap çıktı. Bu şaşmayı tiriş arkalık bugün günde 8200 kilogram bu kumluk buğdaydın mol olsun elindi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nusxısı torgu çıkarıldı.
1: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusxısının haber sahip sıkan aytıldı.
0: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüdü.
1: Katnaş yol ahvali şu vaqtının özü de uçturulüdü.
0: Sağlamlık görsetmesi kumani kararaştırınız tügütüdü.
1: İşki uğrulaştırış mulazımtı da suallağa cevap verilüdü.
0: Tən tərbiyə müsabıqları ızlap haber kılınıdı.
1: Mol uçurunu dəl vaqtıda yan telefonu ızlı görə aləyisiz.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusxısının əm türkülük sinema məzmurları sarxıl.
3: Mukafatlıq çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızkarlı faaliyetle ark arkadın ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukabatka eriş pırsınız ba?
2: Yoklumudun özsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusxısının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
0: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratki aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işle alaysız.
3: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilalaydı. İlhamınızı asallı kuzgutudu.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusxısı da halıqan çıtallap əndisiz mal setvalı alaysız.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bivasit görsütüp Şinjan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
2: Mezelik tamamla yeni miyve kuruk yeliymiş medeniyet icadiyet buyumu Katarlık Şinjan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip özgeçi mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
1: Şinjan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusxısı turmuşunuzu rengdarlık doldurup seferinizge hamra boludu. Herkes app pazarları olma app pazarıdan Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp sarkıl mezmunlardan huzurunun.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurça Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık var mı?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Ah, öyge az kaldı ya kotan. Ne oldu?
5: Ne mi yiyiniz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ah, ne mersiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağlandı göster ya. Vallahi yakışık. Hey,
4: dikkat dur.
3: Hayatını kadirle. Otomobil haydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil haydip bırmançılığın bəksizliklerini paydağı koyuşunuz mu mümkün?
3: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru tikməyi desiniz, katnaş kaydısıge anlık rayı kılın.

Jungu Suçuluk Su Elektrik Fen Tetkikat Orni, Huanghe Suçuluk Fen Tetkikat Orni, Nanjing Suçuluk Fen Tetkikat Orni hem Olaklar Nahiye Şehirler bilen birlikte bir rayonga bir tedbir tüzüş programısını tetkik kılıp, muzakere kılıp, Şincan'ın su ticaret seviyesi aldın Katar turduğun, Universal ünümü körünerlik tüzüm siyaset sistemisi takımlaşkan ilgilik de su ticaret ünümünü aşırış yeni ilgizlikini berpa kılışıga ortak türkü buldu.

Yakında Şincan'ın yezi ilgilikte su ticap önümlü aşırış yeni ilgizliki berpa kılış hizmetini ilgiri sürüş yeni Tarbagatay vlayetmanın sabancı şerdi içildi. Yakın daha kiyinki bazı kuşluk nokluk vazifeler oralaştırıldı. Altın raylık suçluk nazartına alakadar kez başkarma işkanları, Cungu Suğuruş Terakiyatı Su Çıkırvetiş Merkezi

Yakında Şinjan Yezgilik Daşüsü'yi otlakçılık mutakaslar kolektifi tetkik kılıp aşkan birini tuluklaş çıkkini yolu koyuş üstüne östürüş bu içi yakışlaş toplaştırış teknikisi dövletinin keşfiyat patnitliği erişti. Bu teknika otlak bilen çarbının zediyetini pesaytıp, otlak baylıkların paydalanış ürününü östürüp, otlak çarbıcılıkların yukur süpetlik terakiyatını pen tekniki triki bilen teminleşki türkü boludu. Birini tuluklaş, ağdurmayı tuluklat terişini, yani tıpıraktan ağdırılışı imkan kadar azaytış aldığın şartı da muhabbık kilidiğen ot çöp uruklarını çekingen otlaklarla delcaydı tuluklaşını körüstüdü. İşkini yolu koyuş, delcaydı soğuruş ve delcaydı oğutlaşını yürüşleştirip yolu koyup, ot çöplerinin üstüş baskıcı tıpıraktan su ve uzukluk ehvalı asasen ilmi perviş kılıçını körüstüdü. Üçünü östürüş, otlaktan münbetliki, otlaktan işlep çıkırış küçü ve dekhan çarvışlardan kirmini mas aşırışını körüstüdü. Şinjan Yezgilik Daşüsü Otlakçılık Pen Tetkikat Kolektifinin azası Van Şörü mundaq tunuşturdu. Kolektif bu mezgilde Hıcan Ayistiki Bayınbulak Yaylıqı Tiyanşan Taş Ormen etrafı da otlak nesli keltürüş hızımından kanat yaydırıp, Bayınbulak Yaylıqı da uzaktan bu yan saklanıp kilovatkan otlaktan işlep çıkırış küçü bir kadar tüven buluş. Takır yer, takır dağ külümü, kimiş katarlık gevlilik mesleler nel kılıç küçüdi. O mundak dedi. Bayınbulak okşaş bunda katlık soğuk bulunan deniz yüzünün iğiz muhit karta biz tüvendikidek tanışaş ilip bağladık. Birinci, teriş vaktini tanışaş tüven temperatura kalbini saklandık. İkinci, soğukka kurgakçılıkı çıdamlı üst iktidarı bir kadar küçülük bulunan o tüp türler grupsini talıdık. Üçüncü, ağdırmayı tuluklap teriş usulunu kolunup əsildeki çim ve tıprak korulması bulunan buzgunçılıkını azayttık. Törtüncü, tuluklap suğuruş ve delcayda oğutlaş ilip verip suğudun paydalanış ürününü östürdük. Boltur 5. ayda kolektif Bayınbulak Yaylıqı'da Tuncu Türküm'de terişten kanat yaydırıp, cemi 300 mu otlak terğen bulup, bir yıldın artık sınak kiliş ve ülgü körüstüş arkalık, Tuncu Türküm'deki əsligi keltürülgen rayonda 7. üsümlük bilen kaplaş derecesi eşiş, takır külen az yeş, yemkaşak usulü eştek yakşı vaziyet barlık geldi. Van Şörü mundaq tunuşturdu. Bu yıl kolektifimiz 500 mu otlak terişini planladı. Keyin yepüç ösümlük bilen kaplaş derecesi ve tıprak uzukluk terkibinin özgürüşüne devamlı gözüp ölçep, əsligi keltürüş endisiyle baha birimiz hem de ülke rayonu mukumlaştırılgan deyinkin, Bayınbulak'taki çekingen otlakın maskeledigan əsligi keltürüş teknik endisiyle kulaslap, keyinki umumlaştırış kolun işini asas bilen təminləyimiz.

Алтын чайда көп таты ва мевелернин хушиди атрапка таралды. Каркаш нахиясынын Ява езиси Лали көл кентидеги Шинжаң Вэнчжаң ези ийгилиги тараккыят чеклик ширкетинин терекчилик базасында асиялык парниклар ретлик сыйлынган болуп, адамга ях мевеси, тауз, коогун, көк лаза катарлык меви көк таттар аркаркыдан пишип базарга сыйланды. Yeni meyveler üzüşünün avat meskilini kütüb elib, yezi kentlerinin istirahat meyve köktat üzüş kəsbinin hayati küçü urğutildi. 2024 yılı 9 ayda qurulğan Şinjan Wenjiang yezi igilik tərəqqiyat çəklik şirkəti xas meyve köktatlarını köləmləşdirib terişni asasi ticaret kəsb qılğan bolub. Növbətdə bazıdaki cəmi 8 terikçilik parniknin terikçilik türləri mol. Qurulması muvafiq boldi. Bu kölümi cəmi 4 mol keladigan 2 odamgiya mevisi parniki, cəmi 8 mol keladigan 4 tavuz parniki, 2 mol keladigan 1 qoğun parniki, hamda 2 mol keladigan 1 köktat lazı parnikini öz ichiga aladı. Hazır türlük meyve köktatlarının özüş ehvali kişini hoşal kılıdığan bolup, arka-arkadan pişip, sırtkı eçevetilgen sayılı sayahat özüşi, Şu jayni Yezkent istirahat sayli sayahidideki yeni barar jayga aylandırdı. Xas parnik kesbinin muqim taraqqiyatı şu jaydaki ammanın yakın etrapta işgi urulishi. Kirimini muqim aşırışıga önümlük törtkü boldı. Növette baza şu jaydaki 8 kent ahalısını muqim işgi urulashtırıp işlemçilerinin aylık otturca işhaqqi 3200 yuanga yetib, ommaning ishki oldidalar ishqi o'rinlashib kirimini oshirishi haqiqiy ishqa oshirildi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamaq ısırap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq tayarlışımızda kançılık vaxt gedirdi?
2: Şalının görüşke ayınışıga 2400 saat. Buğday mayısından ünüp dan tutup unga ayınışıga 5760 saat. Şoklu mayısından meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat getirdi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Daş, yani kançılık bana mıyız?
4: Kilayıl dep kaldı, yani 30 kilometrli kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Ha, öyge az kaldı ya kutun, ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Her az, balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ha, ne mersiniz bol iyi vurdu. Ha, soğatlarını bağlandı göster ya. Vallahi yakışı... Ver,
4: dikkat et!
3: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kancılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydı kılıp abdomobil heydip bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Abdomobilinizden ravallıqı sizle amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğrultu.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız. Hürmetlik radyo anlıqıçıla, yakşımızla. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alımız. Bugün 2026 yıl 6 ayının 24 günü, çarşamba.
1: Abal, habarayıq nazar selip baqaylı.

0: деп жетекчилик кылды. Бежиришни үстүгө алган орлар мәсъулиятны канун боюнча ада кылып, бир туташ пиланлап, маслаштырышны күчөйтүп, алакалашыш, жипсилишни чоңкурлаштырып, вакиллар көңүл бөлүп аткан иштерге фаал инкас кайтырып, вакиллардын тәклибин бежириш кызматында баскычлык натыйжаларын колго келтирди. Вакиллар тәклибин бежиришнин сүпөтүн өстүрүш, өнүмүн ашырышка сыжыл күчөп, кызматтарны техими жогору өлчөм, техими каттык талап менен жакшы иштеп, вакиллардын тәклибин бежириште бежирип бүтүрүштөн жакшы бежиришке, жооптун ыраазы кылыштын, натыйжадан ыраазы кылышка өтүшкө түрткү болуш керек. Йыгында мунулар тәкитленди. Бежиришни үстүгө алган орлар саясий жүксеклигин янымы өстүрүп, вакиллардын тәклибин бежириш кызматынын мөгим ахмиетин, ишкини тиклештин хал кылгыш ахмиетин чоңкур өзлөштүрүш, ишкини когдашны катъи ишке ашыруу саясий жүксекликте туруп, толук тонуп, вакиллардын тәклибин бежириш кызматын аңлык калда партия мерказий комитети Шинжаңга белгилеп берген 5 чоң стратегиялык орун бекитмесиге коюп пиланлап, 15-5 жыл башланган елдеги ноктолук вазиип yugurup algı sürüp, vekillerinin her bir teklifini yukur süpette yakşı becerip, sosyal sek zaman birleşken Şinjan kuruşunun kudretli küçünü mücessemleşi. Vekillerinin asası gevdilik oranlığı toluk örmet kılıp, ziyaret kılış, söhbetleşiş, közünün keçiriş katarlık şekillerde vekiller bilen bulgan alakını küşeytip, vekiller oturgu koygan teklifini tırışıp, ünümlük becerişi. Toğru siyasi netice karşısına turguzup ve emelde görsüp, vekillerinin teklifini çördep asası katlamğa, amma arsızlık çoğunkur çöküp, tekşürüp, tatkikilip, cevabının mezmonunu siyasetke, emeliyetke uygullaştırışı. Vekiller teklifinin emelilişip, ünüm yardışığı türtke bulup, teklifke cevap kaytırış davamında vedikılgan iş yaki planını daimlik ızlap uğrullaştırıp, udulluk eğişip algı sürüp, vekillerinin toğra ve inek göz karşını, hizmetlerge türtke buluş, terakiyatkı mülazimet kılış, halk durmuşluğu nebiyet gözüşünün konkret emeli ünümüge hakiki aylandırışı gerek. Wang Mingshan yığınığa katnaştı. Abdonum rayonluk yukarı halk sot mehkemesi katarlık 6 orun vekiller teklifini bejiriş hizmetinin ilgirleş ahvalını doklat kıldı. Abdonum rayonluk halk kurultayının 5 vekili münasibetlik tekliflerini bejiriş ahvalı doğru sitki kayıtmi inkas pikirini oturgu koydu.
1: Stansımız muhbiri balığını haber kılıdı. Abdonum rayonluk halk hükümet akbarat işkanısı bugün çütün burun akbarat ilan kılış yığını geçip, bu yıl 1. aydın 4. ayı geçen Abdonum rayonunun adeti ki, Amavi Khamchot kırımının cemi 102 milyar 450 milyon yuan orundalıp, bulturuk şu mezgildikiden 10% eşip. Kırımının eşiş nispetinin memleket boyuca 4. orunda turgallıkını umumu uhtırış kıldı. Abdonum rayonluk Maliye Nazarı Partiya Grupsunun muavini şujisi Nazir Liu Haiyan bu yıl 1. aydın 4. aygacha Abdonum rayonunun maliye kirim çıkımında işini muqim başlash işqa aşırılıp, odatdagi ommaviy xomchod kiriminin 102 milyard 450 milyon yuan orundalıp, bultırıq şu mezgildikidin 10% eşip, eşish nisbetinin memleket boyunca 4. orunda turganlıqı. Adetki ommaviy xomchod chiqiminin 215 milyard 160 milyon yuanga yetib, oldingi yildagi bir qatimlik omillarni chiqarib atgandan keyin bultirqi shu mazgildagidan 2.6% oshganligi. Kirim chiqim qurilmasining sijil a'lolashganligi hamda baj kirimi bajdan boshqa kirimning qo'sh eshib, xalq turmushi chiqimining yuqori holatni saqlaganligini to'nishtirib mundaq dedi. Baş kirimi bultırıq şu mezgildikidin 11.7% açtı. Karxana tapavet beci, şahsi tapavet beci, baylıq beci, yarı koşulu mükümmet becinin hemisi de bir kadar tez eşi şahaltı sakılınıp, baş kiriminin eşini küşlük trak bilen təmirledi. Bajdın başkı kirim bultırıq şu mezgildikidin 8% açtı. Devlet baylığı mülkine haklık şiltiş kirimi, devlet kapitali ticaret kirimi bulturkuşu mezgildikidin 15.7% ve 10.5% eşip, bajdın başkı kiriminin eşiği puhtu asası elendi. 2025 yılı Abdonum rayon maliyesinin yürüyüşü mokumluk asası da yakşılandı. Bütün yıllık adetki ommaviy xomchod kirimi 266 milyard 280 milyon yuan, çıkım 661 milyard 790 milyon yuanga yetip, kirim çıkımının eşiş nispeti ayrımalda memleket boyunca 3-ci, 2-ci orunda turdi. 80%'ki yakın çıkım halk turmuşu sahası işletildi. Liu Haiyan mundaq dedi. Оман

0: Menfaatlarlık siyasetini del cayda emelileştirip, halk turmuşu dair 10 türlük siyaset tedbirini muhakim kılıp oturgu koyduk. Yani yesli marifi boyunca bekiş terbiyeli şakını keçirim kılış, balı bekiş yardım pulu tarkıtış, jidimayı soğurt yardım pul dairesini kengeytiş katarlıklarına şiltiş için 3 milyar 110 milyon yuan meblağı oranlaştırıp, 2 milyon 516 min ammığı nep yetküzdük. Ammavi mulazimetini alalaştırıp, terakiyat neticilerden umumi halkını behirlendirişki türtükü bulduk. Hem de 113 milyar 170 milyon yuan meblağı oranlaştırıp, maarifini aldın terakiy kıldırışını kolluduk. Davalanış ve ictimai kapalı seviyesini östürüş için 64 milyar 970 milyon yuan meblağı oranlaştırdık. İş oranını mukumlaştırış ve işgü oranlaşışını ilgir sürüş cahette 2 milyar 660 milyon yuan meblağ oranlaştırıp 824 min adem kıtımını kesbi maharet boyu terbiyeleş bilen teminle köpkül yol bilen işgü oranlaşış ilgilik tikleşini ilgir sürdük. Turalgu kapalıtı, şehir içindeki kentlerini, kona oltrak rayonlarını, kepilik rayonlarını özgertiş katarlıklarına işletiş için 1 milyar 240 milyon yuan meblağ oranlaştırdık. Bu yıl Avtonom rayonunun adetki amvi hamçot kirimi oranlaştırışı 292 milyar 910 milyon yuan. Çıkım oranlaştırışı 701 milyar 500 milyon yuan giyitip ayrı malda 10% 6% açtı. Maliye tarmakları keyingi kademde dereceye ayrış mesuliyetini çıngıtıp, puhtalap, kapalet mekanizmini takamıllaştırıp, Avtonom rayonunun yukarı süpetlik terakiyatını koğdaşını pilalladı.
1: Stansımız haberi. 90. nöbetlik Cungu Asya Avrupa körgezmesi başlanış aldatı durmakta. Ürümçe Tianşan Xalqara aeroportuda körgezmeki katnışış üçün çıgıradın kirgen yolucular yukarı dolgunu görüldü. Ürümçi çigradın kırış çıkış çigra müdafiye tekşürüş punkti köptürlü kolay tedbirlerini yolga koyup, körgezmege katnışıdığın soğudigerlerinin tamojundun yukarı ünümlük raban ötüşük bütün küçü bilen kapalatlı kıldı. 6. ayının 22. günü üçtinkin Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan katarlık devletlerden gelgen 4 halkıra yolucular transport nöbetçi ayrıplani tertip boyucu Ürümçi Tianşan halkıra aeroportu yetip geldi. 500 yakın yolcu çigradın kırış zalıda tamujundun ötüş resmiyetini becirdi. Buna çıda körgezmege katnıştığan Nurgun Soğudiger, torda çigradın kırış kartısını tolduruşunu muddetten burun tamamlıgan idi. Pakistanlık yolcu Gulam Murtaz, 1 minutki yetmegen vaqtta çigradın kırış resmiyetlerinin hemisini becirip oldu. O mundaq dedi. Biz maxsus Jungu Asya Avrupa körgezmesige qatnaşqıl keldik. Körgezmige Jungu hem dünyanın her qaysı jaylardaki soğudu pürsütü üstüde tashabbuskarlık bilen izdinip atqan soğudigerlerinin yığılıdıqanlıqını anladık. Bizning asosiy körgezmede paxta ve paxta toqulma buyumla cahetki hemkarlık pürsütü üstüde izdiniş oyimiz bar. Hazırgıca 49 devlet ve rayonun 100 nartuk alav süpetli karxanasının bu nöbetli körgezmeyi katnıştığalıqı bekitildi. Ürümçe çigradın kırış çıkış, çigra tekşürüş punkti, tamujundun ötküzüşki kapalatlı kılış hizmetini bütün küçü bilen yaxşı işleş üçün Jungu Asya Avrupa körgezmesi maksus yolu. Bir belbağ bir yol yolunu tesis kılgandı sırt, köpkül tılda vazife icra kılış grupsi teşkilip, Rus tili, İngiliz tili, ordu tili katarlıq köpkül tılda meslehet beriş, hem tamujundun ötüşki yetekleş mülazımeti bilen təminlip, körgezmegi katnıştı qallarının kelgen aman becerişi, tamujundun tez ötüşüge əqiqi kapalatlı kıldı. Ürümçe çigradın kırış çıkış çigra müdafiye tekşürüş punkti vazife icra kılış üçüncü ətirdinin başkı Zhao Zijin mundaq dedi. Körgezmeyi katnış üçün çigradın kirgen yolucular körünerlik açtı. Punktimiz 6. ayının 23 gündün 22. günü geçe körgezmeyi katnış üçün gelgen 70 nartuq çet əlliknin çigradın oğuşluk kırışı kapalatlı kıldı.
0: Stansımız qabrı. Qorğas İqtisadi Taraqqiyat rayonu Bingtuan Şöbə rayonu, Jungu Şinjan Erkin Savdo Sınaq rayonunun siyaset faydası və Taraqqiyat rayonunun rayon orni əvzəlliyi təyinib, diqqətni yeni enerjiya, yeni material müsabiqə yoluğa mərkəzləşdirib, zəncirdən top hasılı qılıb, rayon boyunca zor rəqabət gücünə ega yeni material kəsb igizliyi bərpa qilishni tezlətdi. Şinjan Tianyuan Sanwei Pantex

0: 2 çekti şirketinin işlep çıkırış yakıda. Ayaklı iktidarlaşkan işlep çıkırış liniyası bütün sürat bilen aylansa. İşçiler her kim öz mesuliyetini ada kılıp, inçki meşgulat kılıp, ham materyalini pişiklaş, inçki tekşürüş ölçeştin, teyyar mesulatını ambargı kırgızış kişi bulgan bütün ceryanını yukarı ünümlük cipsilaştırı batattı. Bu şirket işlep çıkarılan kimyevi tala yaprakçısı, yeni energiya kesbideki yadroluk materyal bulup, yeni energiyalik avtomobil, energiya saklaş püskünüsü, istimal elektroni, sanayet kontrol kılış katarlık sahalarda ken işletilidir. Bazar istikbalı parlak. Şirketin baş direktörü yardımcısı Yin Mingming muhbirge mundaq dedi. Bu yıl 1-ci aydan 4-ci aygacha şirketimiz 3 milyon kvadrat metrden artıq kimyevi tala yaprakçısı işlep çıkardı. Növbette 44 kimyevi yaprakçı işlep çıkırış liniyası toluq aylınıp, aylık mesulat miktarı 950 bin kvadrat metr etrafıda bolup atıdı. Mesulatlarımız ne asaslıqı Şarkı Cungu ve Şimali Cungu rayonları setip atımız. Qorğas İqtisadi Taraqqiyat rayonu, Bingtuan Şöbe rayonu, başlamçı karxanlar arqalıq kəsiblərinin toplanışıqı yetəkçilik qilishdi çıngtırıb, yeni material kəsibinin yuqarı tövən eqinidiki baylıqlarını dəl cayıda udullaşdırıb, əla süpətlik türlərini makallışıqı sıcıl cəlib qıldı. Növbətdə, cəmi 1 milyard yuan məbləq selinğən Şincan, Mingfeng Pen Teknikisinin tövən yuqarı besimliq yapıraqçı işləp çıxırış liniyası türü qurulışı, o axırıqı tənşəş basqıçıqı kirdi. İşlep çıkırışkı kırıştırılgenden kin yıllık mesulat kımeti 1 milyard yuandan eşip, 600 kişinin iş kurulışıgı bir bastı türtükü bulut. Şincan, Mingfeng Pen Tekniki Çeklik Şirketinin muavın baş direktörü Zhou Hunliang mundaq dedi. Növete 24 üskününü kuraştırıp atımız. Oldun kovunuş kisi tənşeş baskıçıgı kirdi. İşlep çıkırış közlümü nişanıgı yetkenden kin, aylık işlep çıkırış ıktidarımız 700 bin kvadrat metrgi yetudu. Qorğas İqtisadi Taraqqiyat rayonu, Bingtuan Şöbe rayonu, Qorğasının sırtqı içbitişdiki port boluş əvzəlikigi tayınıp, xam əşya import qılış məsulatlarını sırtqı setişdən ibarət, qoş yönelişlik yolunu ravallaşdırıp, məsulatlarının bütün məmləketki təsiri körsətişi və Otur Asiya bazarlarıqı üzlənişi küç qoşdi. Qorğas İqtisadi Taraqqiyat rayonu, Bingtuan Şöbe rayonu, İqtisadi Taraqqiyat idarısının muavın başlıqı Kang Wenlong tonuşdurup mındaq dedi. Hazır kadar Bağçı rayonunda makallaşkan yaprakçı işlep çıkırış karxanasının 6'sı ba. Ulanın bu yılın aldıngı 4 edeki mesulat kımeti 690 milyon yuan'ge yetti. Bunun dinkin dikkatini yetekçi kesiplerini orullaştırışkı merkezleştirip, yeni energiye, yeni materyal kesip topunu noktalık zor aytıp, küçe aytıp, kesiplerinin toplanışı ve yeşil töven karbonluk tüp özgertişini mas ili gir sürüp, kesiplerini yukarı derecelikleşiş, inçkilişki karap yüzlendirip, şehir iktisadının yukarı süpetlik tarakiyatıga küçlük hareketlendirir güç küç kuşumuz.
1: Stansımız muhbiri Leyming haber kılıdı. Abdonim rayon növbette omum gözlü kel gün mezgilige kirdi. 6-cı ayının 19-cı gündün buyan Xoten vilayetinde uda qattıq yağmur yığıp, köpligen cayda qiyan görüldü. Abdonim rayonluq suçiliq nazarti közütüp ölçeş, aldın signal beriş ve çağırış yep qal kısını yanmı küşeytip, amının hayati ve mal mülük bir xatlarlıkını bütün küşplen qoğdudu. Kel gün mezgilge kirgenin buyan, Abdonim rayon boyca cemi töğüt derya yığınıda kel gündün 9 qitim aldın signal berildi. Bula asaslıqı küşlük öl yığın keltürüp çıkarğan tüyoksuz kel gün bolğaşqa, kel gün pəllisinin vaxtı kısqa, kel gün mıhtarı az boldı. Yığınqı mezgilde Xoten vilayetinde yağmur köp yağdı. 6-cı ayının 23 günü saat 8-dən 21-ci günü saat 8-gəcə 22 punktda qatlıq yağmur yığış ahvalı görülüb, Xoten şəhərinin günlük öl yığın miqdarı 64.7 mm-ə yetib, meteorologiya xatirlənəndən buyanqı tarixdəki ən yuxarı qiymətini eşib getdi. Qatlıq yağmur Xoten, Qashqar, Qızılsu, Aqsu, Bayınqulun qatarlıq nurğun cayda qiyan payda qıldı. Qismen kelkündün müdafiyeliş əsləliri əm taşul köyrükləri ziyan xüçürdü. Abdonim rayonluq suçiliq nazardı su apti və qurğaqçılıq aptidin müdafiyeliş başqarmısının başlıqı Veycün aldın signal beriş vaxtıda buluş, dəlcaydı çakırış, yötgeş keskin buluşunun paydısta, növbətdə mohim xətərlik əhval, apət əhvali və adəm ölüş yarılınış körülmü gəlligini tonuşdurubundaq dedi. Kelkün mezgilge kirgen numyan Şinjan'da otur

0: Şu caydaki asaslık rehberinin çoğun işini yoşurgul bulmaydı. Kiçik işini yoşuruş acizsiz. Çoğun işten kaçıp kutulgul bulmaydı. Kiçik işten özünü kaçırış acizsiz diyen sözü bu sualgı cevap bulup şu caydaki rehberi kadrlarının sergekliki ve anlıklıkını namayen kıldı. Tehimi kımmetlik bolğunu şu ki, Altay vilayeti bebaslı körüştüp memuri işlerdeki sakılınmatkan meselelerge cevap verişke tayinip, ama meselenin oturgu koyuş, taratkula nazaret kılış, intizam tekşiriş komiteti becerişke haydekçilik kılış, tarmakla tüzütiş, ama kayıtmı inkas kılıştak yepi kalkılık mekanizm ornutup, kadrlarını, stilini yakşılaş, emeli ünümlü közleşke mecburladı. 15 meydan memuri işlerdeki sakılınmatkan meselelerge cevap veriş bevaslı körsitişte halk turmuşu hal ehvali soraldı. Stildeki kemtüklük toluklandı. Emeli işleş yeni stili turguzuldu. Ameliyat şunu ispatladı ki siyasi netice ezelden kağız yüzdeki iş emez. Belki kademde bir ız kaldırıp emeli işini ammının köngüldeki de kılış. Mana bu en salmıqba, xalqının könlüge en yaqıdığan siyasi netice.
1: Stansımız xabri. Xotin ahiyasidagi memleket boyunca tunji tört kanatlıq tesken bilen kiçik qara buğdayni strolluq kirishtirib terish tecrübe etizida yaqında orma başlandı. Bu, qumluqdagi shorluq yerde birikme tipdagi terikçilik sınıqının muvaffaqiyatlik bolğanlığını derek berdi. Xotin ahiya yeng abad yesinin Serg'iz kentidagi tecrübe etizida 30 mo yerdagi tutash östirilgan qara bug'doyning başaqları cho'ng, dallari to'q, etiz qiridagi to'rt qanotliq tasken yap-yeshil bo'k baraqsan o'sgan bo'lib, egiz pakarlar kiralishib ketgan strolog terikchilik qurilmasi yerning strolog bo'shliqidan to'liq foydalanib, yorug'lik energiyasidan foydalanish unumini o'stirib, ilgirki cheksiz ketgan qum dengizining hayotiy kuchini urg'utgan edi. Dehqon Ili Qurban muxbiri mundaq dedi. Etizlikda amaliy o'lchash orqali tajriba etizidiki o'l qora bug'doyning mobishi usuli 3000 kilogramdan ko'proq yetganligi. Usulning o'xshash qumliq yerda terish mo'lchardan xilil yuqori bo'lganligini bildik. Bu yil usul noyida ko'ngildagidek bo'ldi. Sho'rliq yerdan bundaq yaxshi usul olg'ili bo'ladiganligini o'ylabim baxmabdikanman. Tajribi etisi jaylashgan Serg'iz kenti, Taklimakan qumliqining qirbigiga jaylashgan bo'lib, terlig'u yerning qumlishish, sho'rlishish darajasi nisbatan yuqori. Qish atyoz faslida quroqchilik ko'p, yomg'ir oz, yepinchi o'simliklarning o'sishi osti bo'lishining ta'sirida bu yerda tabiiy yem-qashak sopisi yetarli emas edi. A'lo sifatli yem-qashak bilan ta'minlash yetishmaganligidan sirtin setibilish tannarxi yuqori bo'lib, chorvachilik kasbining sifatini o'stirib, unumini oshirishni uzoq turgan cheklab kelgan edi. Abdunum rayonidagi pan tadqiqot kollektivining texnik jihatdan qo'llashda bultur 10-oyda bu kent qora bug'doy bilan to'rt qanotliq taskanni strolog kirishtirib terish andisini nuqtada sinab qildi. Qar buğday şorğa qahırdan soğukkı çıdamlıq, nacar şaraitkı taqabilcallıqı küşlük bulup, qıştiki boş yerlerden toluq paydınıp, Canobi Şincanın qış, ətiyaz pəsildiki yem xəşək bilən təmilləşdiki kəm tüklükni toluqlıya alaydı. Tört qanatlıq təskən, qumluqdiki şorluq yerinin əla ekologiyasını əsləgi kəltürdüğən çatqal. Onun tutraqını turaqlaşdırıb şorunu tövəllidiş, yerinin münbətlikini yaxşılaş ünümü gəvidlik. Yelti sistemisi yana toshqan zadikini ulab, özgeci jongi doğru ösümlüklerini yetiştirip, bir muyyardın üşkıl paydı ilişini şişkaşırgılı buludu. Abdonum rayonluq çarvıcılıq pəllər akademiyası, otlaqçılıq tətqiqat oranının tətqiqatısı, Tiansong mundaq dedi. Kırıştırıp teriş, növbətləştirip teriş əndisi, şorluq tıprağını yaxşılab, rayon ekologiyasını əsləgi kəltürüş bilən birlə, yemxəşək təmini atıqı müqüm kapalatlı qılıb, ormallıqda toşqan zədiki öz türüşki tayınıb, kəsb zəncirini uzartıb, bir yıldı köp osul iliş, bir caydın köp osul iliş nişanını əməlgə şurdu. Bu yürüş əndizi, məmləkət boyucu tunci icadiyyət bulub, yürüşləşkən başquruş, asraş, tənşəş, tizgilləş, növbətləşdirib teriş texniki sistemisi pişib yetilgən. Örnək ilib, asan kənayit gəlib oludu. Təklimakan qumluqının qırıbəkidiki bostallıq rayonuqı intayın maskilidu. Universal ünümi intayın gəvidlik.
0: Stansımız qəbri. Yazının oturulurdu ki 6-cı ayda

Sayohatchilik xos yez igiliginin mas taraqqiyotini yanımı ilgirlab ilgir sürdüğanlığını bildirib mundaq dedi. Janub Avyo siyasatining boshliqda tashviq qilishiga tayinib, Jongu qarmakani insonlarning qor tiyilishi boshlangan joy, yana mening 6 yildan iborat 3 nom kartasini Jonguga dunyoga yuzlantiramiz. Bu sayohatchiligimizning jush urib rivojlanishiga texmi zo'r darajada turtki bo'lg'usi. Endi avtonom rayonimizdagi 16 shaharning avvaraydan ma'lumot beramiz. Ürümçide hava bulutlanıp bazı ötkünç yağmur yağdı. Temperatura 21'den 33 Celsius'a gradus geçti. Altay'da hava açık bulup keyin azraq yağmur yağdı. Temperatura 17'den 28 Celsius'a gradus geçti. Çöçek'de azraq yağmur yağdı. Temperatura 20'den 33 Celsius'a gradus geçti. Golcu'da azraq yağmur yağıp keyin hava bulutlanıp temperatura 19'den 34 Celsius'a gradus geçti. Bortlada azraq yağmur yağdı, temperatura 20'den 37 Celsius'a gradus geçti. Qarmayda hava bulutlanıp azraq yağmur yağdı, temperatura 25'den 36 Celsius'a gradus geçti. Kütende hava bulutluq, temperatura 23'den 35 Celsius'a gradus geçti. Şehanzda hava uçuq bazdı bulutluq, temperatura 20'den 35 Celsius'a gradus geçti. Sancıda hava uçuq bulup, Кейін азырақ ямғыр яғыду температура 21-ден 35 Celsius'a градус күші. Құмылды хаба өчіғы температура 16-ден 30 Celsius'a градус күші. Тұрпанды хаба өчіғы болып кейін бұлытланыду температура 30-ден 41 Celsius'a градус күші. Көрліда хаба бұлыттық температура 18-ден 31 Celsius'a градус күші. Ақсуда азырақ ямғыр яғыду температура 18-ден 31 Celsius'a градус күші. Atışda azraq yağmur yağdı, temperatura 17'den 31 Celsius'a gradus geçti. Qashqarda azraq yağmur yağdı, temperatura 18'den 31 Celsius'a gradus geçti. Xotanda hava uçuq, temperatura 17'den 28 Celsius'a gradus geçti. Ürümçide hava bulutlu, bazı ötkünç yağmur yağdı, temperatura 21'den 33 Celsius'a gradus geçti buludu. Hörmətlik radio anlıqıcılar. Şenjan Radyo Televiziya Stansısının Şenjan Xəbərləri Proqramısı boyunca anlatış bərdiq. Bu qitimqi proqramımızın tərcümaları Mekray Osman, İlmi Nuri İsamidin, Arzugül Xalıq, Muarir Qeyni Qadir, Mədinə Mərdan, Məsul Muarir Tursun Toxta Abdullah, Diktorları Həsəncan Sabut bilən Zulpiya Məxmud. Şenjan Radyo Televiziya Stansısının Şenjan Xəbərləri Proqramısını anlığınanlağı rəhmət. Слушатын абончылар терминалыны чүрсіңіз, техмо көп сарқыл мәзмұлардың хабардар бола алайсыз.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, güzel nakşı müzikleri bilen dil tarınızını çekip, acayip mong dünyasıqa başlap barıqıcı, sanat sahnesi programımız yeni silah üçün hizmetli buludu. Mən Riyasetçi Hamide Qiyum. Qadirlik dostlar, bugünkü sanat sahnesi programımızın yurtum namlıq nakşının yıqımlıq köyleri bilen başlayımız, qinamsa Bahar Alğaysılı.

0: tekşürüp ağandan kin teşidiki kodunu skanırlap lan içidiki bütün nesilini dağıtıp tekşürüp köreleydi. Bizdenki muşu bir kuta tögü üstü talqınımız 300 gram bulup bahası 598 yuan.
1: Demek bugün köpçilikli her kutusunun bahası 598 yuan bulgan. Tögü üstü talqınını haksız tetip bekşi teklif kılısı şundak mı?
0: Elbette şundak. Altay kana sütçiliki her kutusununki asli bahası 598 yuan. Bir grupa alt kutusununki bahası 3588 yuan bulgan. Tögü üstü talqınını bugün 20 gram tögü üstü talqını kaçılangan 2 halt etin bolukunu koşup 996 yıllık itibar bahada radyo anlıqıcılığa sunudu. Siz aval iki hal titim boğuluğunu titip, bulu diken de karşısınız mesulatını devamlı kısmalıksınız boğuludu. Navada sizi yarmaya kalsan, təmini yaxşı görmeye kalsanız veya ki bu acep bir hıl içemeye kaldım ya deydiğen bir hıl köylünüzde dılıqıl əhvalla bopla qap kalsa mesulatını kaydırıversiniz boğuludu, bir pom mu çıxım kılmaysız.
1: Hoş, radyo anlıqçılarımızın telefonları saklap kaldı bir kabul kılav alaylı ya.
0: Makul.
1: Yakşı mısınız kaderlik radyo anlıqçı?
0: Yakşı mısınız?
1: Yakşı mısınız kaderlik?
2: Ha, yakşı.
1: Hoş, ne adını sorayım mı siz ne?
2: Ha, kastur da içtim de eşo. Rafızını zübeyde son tutma kılgan.
0: Kayıt edeme?
2: Paydası köyge etkiyat. Ne? Bakasın o diyen saatiğe etkine bir istikam, tutkuluğun bir istikam. Ayrıca tepsini koynası köyüne kız ayrıca işgiz bölet. Hep bir kalp ne?
0: Siz hazır içip önümünü köyde
2: alış. Ayrıca oş kalsın ne? Ayrıca da tanak isen bu hapçırıp meydan içiyat. Ayrıca oş köyden kolu kalsak. Ayrıca ama hazır ayrıca anışılıkta. Yokunma yakışılandı. Yol dışındaki kondisim yukurdu. Kondisim o. Normal çıktı abi.
0: İsa'da er ayal şikayla içip, önümünü köyde onunla kan bisim örülüp gitmedi. Onun üstüne beni aşkazım ağır idi. Müşü zedem kaynap. Aşkazım mı yakşı, uykumuz mu yakşı edip, yakşı baha verip telefon kıldım dana.
2: He.
0: He, rahmet rahmet. Hem de bizimki uzukluk emez mi? Hem de bu kesel davalaydığından doğru emez. Lekin, muşun uzun mezgeli içipersiniz, bedenge 32 yıl uzukluk bacı bunun terkibi de, bedenge sömürgünü bulduğun. Mesela yemeklerden kubul kıldığın ne hesapta, muş tögü üstüde mi kubul kılalaysız degen gibi. Uzun müddet içipersiniz, meyli yolduşunuz bulsun, meyli siz bulun, uzunuzdaki selametlikige alaydı yakşı.
2: Muşun içkendimize, üç günde bir dükkan kokak, dükkan da kalıp da kapsap da.
0: İmut küçüğünüz yukarı götürüldü.
2: Dükkanı yıktım. Dükkanı yıktı az ya. Şöyle yaksılap kaldım.
0: Rahmet rahmet. Muşuncilik yakşı inkaslağı berip telefonunuz hoş bulduk.
2: Herkese
1: olmadı
2: mı?
0: Rahmet
1: hoş. Her kandak mesele bulsa muşu programımız sırtıda mesele et biriş. Mal zakas kılış. Mesulat zakas kılış kızık liniyesi. 456 74 56 ge telefon kılıp inkas kılısınız buludu ha makul emin sağ hoş
0: makul makul rahmet hoş
1: hoş biz hem de tövendeki kısturmalardan kim programımızı kaydıp gelimiz

0: Hürmetlik radyo anlıgıcılı, anla vatkınınla Şincan radyo televiziya stansına bir vasıta altı vatkan Tianşan Yuşen paravalık boyca setiviliş programımızı. Hoş Süreyya, programımız kaydıp gelimiz. Demek bu radyo anlıgıcılı 996 yenge iki halta tetim bolukunu koşup, altı kuta Tögüstüt halkını seti alalaydı.
1: Doğru.
0: Tetim bolukunu içip köylüge yaksa mesulatını davamlık İstimal kılısı boludu, köylüge yakmasa bütün yürüyüş mahsulatını bir pomu çıkım kılmayı kaytırıvesi boludu, şundak mı?
1: Evet, şundak. Hem de siz 996 yen xejleplam, esli bahası 3588 yen boğan. Bir grupa 6 kutu tögüs talqını sitiv alalaysız, yana 2 halda haqsız boğan titim boluqını kuşup yerimiz. Mesela soraş, mahsulat zakas kılış kızıqlayın yerimiz 0-991-456-7456 telefon kılış arkalıklam mahsulat zakas kısınız buldu. Belki bizdenki muşu paliyetimiz bugün en ahir günü bu kılışı mümkün dostlar. Sağını bek az kap kaldı. Belki bu vakitimi tügepme kalan buluşu mümkün. Konu xeridala 1992 yenge 2 grupa. Yeni 13 kutu tögü üstü talqımda seti alalaydı. Yeni 5-6 titim boluqi ve 199 yen kımetedeki uyku keltirdiğen yastıktım bir soğat kılındı. 3800 yenge 4 grupa 24 kutu mesela seti alalaga 1 kutu tögü üstü talqımda kuş berligenden başka uyku keltirdiğen yastıktım 2 soğat kılındı. Mişede koşup koysam, siz esli bahsi 3588 yen boğan tögüstü talqınımızdın. Muşu 6 kutusunu pekat 996 yenge krasını əksiz alette 2 kal titim boğulukunu koşup kulunuzga yetküzüp yerimiz. Onun da satyana 7000 yen kımmetedeki 12 kuta tögüstü talqını, onun ikin 5 kal titim boğuluku əksiz 199 yen kımmetedeki uyku keltürduğun yastıqını siz pekat 1992 yen gülsete olalaysız. Onun da satyana 14000 koydan aşıdığan kımmeti. 24 kuta mesulatını bir kutu koşup kulunuzga beygendin sırıt yana uyku keltürduğun yastutun ikisini soğat kılımız. Pekat ve pekat 3800 yen gılam 25 kuta kulunuzga bardo 2 yastuk yana aksız kulunuzga bardo. Mesulat zakas kılış kızıq liniyarımız 0991-456-7456. Yani bir qeddimde bir yeri 0991-456-7456 telefon kılış arqılıqlam zakas kılın. Emde ikilensiniz paliyet tügep getirdi bugün en ahırık günü.
0: Hoş, biz tavsiye kılıp atkan Kanas markasındaki organik tögüstü halkını devletin nüfuzluk organlarının organik mahsulat itiraf edin ötken. Yemeklik kespi sahası da muşu organik mahsulat itirafı en yukarı ölçem hesaplanıdı. O bir hatar sap yukarı süpetki vekili kılıdı. Kanas organik tögüstü halkının şimali kendilik 47 gradis kıcaylaşkan 6 aydaki süt işlep çıkırış boyunca altın belbağdaki organik çarıcılık meydanıda bekılgan tögülerinin sütüdün pişiklanan. Bu cayının tüpürüke, suyi, havası birdek devletin organik ölçümüge yetken olup, hakiki, asli ekologiyelik çarıcılık meydanı hesaplanıdı. Şundak mı?
1: Elbette şundak, naitli bir yakış düşündürdünüz. Hem de bu çaruculuk meydanında tügeleninki hemisi, hemen bir şey deputkendek yaylı tip yakılıdı, kutandı bir yakılmaydı. Yava ciğan, yantak katarlık nurgullığan kımmetlik cungu içe doğru üsümlüklerini yaydı. Tianşan'ninki sapkar suyun içiydi. Pütkül bakmacılık ceryani, tügeninki tabi ösüp yetiliş kanuniyetine uygun. Bundak ösüp yetiliş muhiti ve süt işlep çıkırış usulü tögü üstü talqınınki menbeden bulanmağın, ormansız, ziyallık kaldıqla bolmağın buluşuğa kapalatlıqıgan. Onun üstüge organik tögü üstü talqınınki kutsuğa congu organik mahsulat itiraf belgesi besilgan, yani xas menbeden sürüştürüş kodu çürülgen, köpçelik seti olgandinkin kolu ilip, yan telefonda skanırlap, yani savma kılıplam, süt menbesi, işlep çıkırış tertipi, tekşürüş dokulatı katarlık uçurlarınınki hemmesini inlik görelaydı. Bugün köpçelikini en zor paravallıqtın bəhirman kılımız hem haksız muşu bizdeki tögü üstü talqınımızın tetip yakış təklif kılımız. Siz 996 yen xajlaplam əsli bahası 3588 yen bolğan bir grupa 6 kutu tögü üstü talqınını seti olalaysız. Yani 2 halt titim boluqını haksız kuşup yerimiz. Köpçelik təpsili hesablap baksanla buludu. 6 qutisi 996 yuan. Otir hisob bilan 1 qutisi aralam 166 yuan bo'ldi. Nayt muvaffaq. Endi bu mahsulot organik itrof nomiga erishgan. 6 oydagi asli ishlab chiqarilgan joydan bevos ta'minlanadigan 42 yillik tarix ega zavodda ishlab chiqarilgan sap organik tugi usti talqini. Endi bu bahoda faqat ko'pchilikka mushi haqiqat

0: bir yaxşı məhsulatını yes qıldırış üçün lam qoyulğan məhsulat zakaz qılış qızıq liniyarımız 0991-456-7456 telefon qılış arqalıqla məhsulat zakaz qısınız boludu. 996 yengə 6 qısitib alsanız, yəni 2-6 titim boluq soğat qılındı. Köpçilik malını tapşırı vağan dəkin. Aval, içib sınav paxsı boludu. Təmini yaxşı görsə, ailəsizlik hər bir əzağa maskildiğallıqını yes qıqan dəkin, Onun dinkin ilip qalsanla buldu. Eğer razı bulmasanla, peçti içilmeğen kutusunu kaytırsanla buludu. Hem de bunun dini gəm endi iş kılışınlarının ki pekat lacut yok. Məhsulatının süpüdüge muşundaq işe işgılalayımız. İki yaşık, yeni 7000 yuan kımmetedeki 13 kuta organik tögü üstü talqınımızı setuvasanız, Muşu radio stansının üzüge telefon kılıp setuvasanız 7000 yuanlik baha demez. Belki 1992 yuan baha da sizden kolunuzu tigidu. 13 kutu organik tögü üstü talqından başka yana 5-6 titim boğuluqi ve 199 yuan kımmetedeki 30 yaş yaşan allağı indayın maskeladığan Lopnur kendirininki uyku keltirdiğan yastuğa erişeleysiz. Hem de bu yastuk uykusu yakşı bulmağan 30 yaş yaşan allağı Bekle maskeladı. Yumuşak, rahat. Keşte tögü üstü talqından bir istakan içip, muş yasuktu yasa uyku süptini bivasta hessilap aşırgılı buludu. 3800 yenge 4 yaşık yani 14.352 yen buludu. Esli bahasi 598 yenden asanla bir kutsini. Lekin bugün muşu radyolunun üzü de telefon kılıp iliş arqalıq 3800 yenge lan 4 yaşık yani 24 kutsi de alsanız bir kuta haksız boğan tögü üstü talqınını koşup berimiz cemi kulunuzu 25 kutu barıdu. Yani 30 yaş yaşan qallağa maskeladığan 199 yen kımmetedeki Lopnur kendirininki uyku keltirdiğan nahaydı yumuşak rahat yastıqıdın iki soğat kılındı. Meyli siz kandaklı hesapla baksanız, meyli iktidarı bolsun, meyli baha nispidi bolsun bir vas soşup gidiyordu. Bugün yana bir gittim eski atıp koyay. Bugün bizdenki, müşü tögü üstü talqınımızdenki paliyetininki en ahırkı günü. Alay mı ammay mı dap oylu şuvatkan, hiç baksan bulu de dap oylu şuvatkan dosturumuzdenki derhal bugün telefon kılıp zakas kılışın sorayımız.
1: Hoş, biz devamlık radyo anlı uçlarımızın telefonlarını kabul kılımız.
0: Bolunu.
1: Yaxşımı siz kaderlik radyo anlı uçı?
2: Yaxşımı siz Riyas Eci.
1: Obdan, obdan, nereden sorayımız?
2: Mən üzem Aksu'dan urdum.
1: Hoş.
2: Mən müşu, elikim, teşiriş kısam, bedende bak kuvvet kemdeb tuttu, bedende bak acizlap tuttu deb, aşağı deb diagnoz koygan. Anan dinkin, Özem mavize simiz jo. Şu an oruqlayma dep. Sellik mağdursuz bop qaldıq ayxalla eğirdi. Özem quvvetli oruqlayma dep. Nurgulğan aqsıllarım iç baqqan. Endi ma bu hazır sözle atqan bu şu tögü sütme qanasını ki tögü sütini talqını. Ama iç baqqanı xili bop qaldı bir iki ayda bop qaldı. Hazır am uş putqulum mağdursuz bulduğan ayxalla yaxşılınıp. Uyqam yaxşılınıp maşılıq mağsam putum qırıs-qırıs aval çıxdı. Aş ayxallam yaxşılınış boldı hazır şu ma Faliyetinin en ahırı gününde sizler atışlar şu an yeni evalayımı da bulsun kalan.
0: Yakışımsız hazır sözlerinizi aldım. Hem de bu bizdeki asasen muş ozukluqçu. Ozukluq. Hem de kesel davalı mıydı? Doğru emez. Lekin muş ozukluğunu devamlılık bedenimizgi tuluqlap duğa vaxtımızda bedenimizdeki hem de imun küçümüz yukarı götürüldü. Hem de adamın ki imun küçü yukarı götürülgenliğin bara bara uşaq çüşek Yoksa nacar bulduğun, anca mınca aşık azına gireydiğun bir aram bulduğun hem de muş ahvalla bara bara oğuşulup getirdiğin. Lekin çokum uzun müddet hem de istimal kılışınızı sorayımız. Belki bugün bizdeki muşu paliyetimizdeki en ahırık günü pop kılışı mümkün. Belki 4 yaşık setip alman deyseniz mi? Belki yok buluşu mümkün. 1 yaşık dilan tekişi mümkün. Şu an amal bağı bugüne muşu. Faaliyet mezgilimiz müşü en ahırkı bir gün. Müşü telefonu koyu etip lan. Programımız tüge gece. Zakas kılavarsanız zakas kılaldığınız programı tükkendin ki lan. Esli bahsi bir kutusu 598 yenge. Kep kaladı o vakitte hem de. 24 kutu aldım deyseniz şu 15 min koy pulga alsanız buludu. Şu an ama o 6 kutunu bozumu ile olay deyseniz hem de esli bahsi 3800 yenden aşıramaz mı? Əsli bahsiyyəm şu 3800-də aşıqanlıq, pəqət bəgən 966 yəngil alalaysız, bəlkəm siz işçi vatqanlıq kim bilisiz. Amal ba, müş telefonu qoyub etkəndik illam, dərhal zakas qılıb ilam.
2: Buldu, buldu. Mən bəgən aldıq zakas qılayım.
0: Buldu, buldu, maqul rəhmət.

0: Hürmetlik radyo anlıgıçıla anlavatkınınla Şinjan radyo televiziye stansının Tianşan Yovşan paravallık boyca setiviliş programımızı. Hoş süreye programımızı kayıtıp gelimiz. Demek hem de muşu. Kanas markasıdaki organik tögüstüt halkınıza nurgun katık ölçemet hepsilatla mücessemlengen kendi.
1: Doğru.
0: Aldı bilen 42 yıllık konu başlam çıkar kana. Onun üstüge mehsulat işlep çıkırış ceryanı, ham eşyanın geliş menbesi, mehsulatın yüzü katarlıklarının hemisi devletin nopozluk organik ispatıya erişken. Yine Altay'ın esli ekologiyelik süt menbesi, ham eşya kalınan. Bulanın hemisi istimalçılarını hatırcam kılıdı. Kapalet ki iki kılıdı.
1: Doğru.
0: Bu kıtım kısa hem de şu zavutun bir vasıta temilleş üçün elip bağım pahalıydı.
1: Doğru.
0: Miktarımı az kaldı. Köpemez. Yani tünü günkü programımızda mı seteliş miktarına ait köp olup, tünü günkü programımızda mı digen tokuna ait az kaldı de. Tünün programımızın yüzüdü mü setiliş miktarına ait köp olup, bugünkü programımızda işip kalan mehsulat mı? Nait az.
1: Doğru.
0: Demek, radyo anlıslarımızın ki, istimalçılarımızın ki, bu şu pürsetini çeğen tutup, 0991-456-7456 456-7456 bu şu mehsulat zakaz kılış kızık, liniyası gibi telefon kılıp, del vakti de. Mehsulat zakaz kılıbilişini tavsiye kılımız.
1: Zavut hem de bir vas təmil edici bu ne? Tögüs talqının ki basımı, bazar bahasının şəhsi tüven. Nait tüven deysekim buludu, sani hem nait az. Şuna her bir adam en köp boğanda tünü gün tüt grupa zakaz kılalaydı digen tok. Bugün belki ya bir grupa, ya şiki grupa aran zakaz kılalışınla mümkün. Onun dinkin, müş asan buluti degen dostlarımız meyli ailenizdikilerge, yakı dostlarınızı soğukat kılın, naiti bir yakşı boğan bir mehsulat. Şuna bizdinki müşu zakas kılış kızıq liniyerimiz 0991-456-7456 telefon kılış arkalıklam zakas kıvasınız buldu.
0: Hoş programımızın yine 3 minut vakti kaldı ya.
1: Doğru.
0: Demek radyo anlayışlarımız yukarıda eğitip ütüp gitken 0991-456-7456 456-7456 Muşu mesulat zakaz kılış kızık liniyasiga devamlık telefon kılıp mesulat zakaz kılıbası anla boludu. Hem de mesulat zakaz kılıbeli şeylerini tavsiye kılımız. Çünkü mesulat hem de ahırlaşış baskıçığı kadem koydu. Onun başka yana hem de mesulat hem de ahırlaşkan dinkiyin. Muşundak mesulatını tapşırı vağalla. Titim boğulukunu iç bekip yakmaya kaldı. Kaytürü bitirdim. Muşkıl ehvaldı. Yani kaytürü versem bulandı. Edep gelişi mümkün. Şundak bu.
1: Doğru.
0: Mehsulatını tügüdü devatısıyla. Hem de bu programda hem de düşündüğünlerde titim boğulukunu içip yaksa devamlı sanılar buludu. Yakmasa kaytürü ve sanılar

0: بولدو دیگن تنلا یم دم مثلا تگیگن احوال است دا مشنا قلصق بولم دو دب قلش ممکن نه
1: بولدو تماماً بولدو
0: البته بونن غم ده ان مهم نقطه هم ده سیت واقعان یورشلیک مثلا alt kutu yürüyüşlükü bir grupsi alt kutu yürüyüşlükünü seti vağan bolsanız veya ki 12 kutu yürüyüşlükünü seti vağan bolsanız hem de hazır 24 kutu yürüyüşlükünü seti veriş puriste belki yok oluşu mümkün.
1: Doğru.
0: Çünkü mesulat az kaldı. Muşu yürüyüşlüklerinin yüzünü açmağın ehval aslında. Muşu yürüyüşlüklerine koş berilgen titim boluğunu iç bekip yarasa bu yürüyüşlüklerine devamlı işsenle navada yarımısı kaytır vesenle bulundu. Hem de bu yürüyüşlüklerine hem de kutusunu ağzını iç bulup bunun bire stakan yakımız stakan iç bekip hey bu bombaydı ki yani bana yaramay kaldı deyip hem de bu ağzı içilip oğan hem de bu mesulatı hem de kaytırmen deysenle bu taza akılge muvaffak bombay kalıdı. Hoş. Muşu noktaya dikkat koyuş olanı tavsiye kalımız. Hoş Süreyya. Programımızın vakti mu bir yeri birip kaptı. Bugünkü programımızda Muşu'ya da ahırlaştırgan bolsak. Programımızın ahırda radyo anlıklarımızda yani şunu eskertimiz ki mesulat zakaz kılıç kızık liyası 0991-456-7456. Hoş. Bugünkü programımızı katlaş belgeleriniz gel. Şundakla radyo anlıkçılarımızın bugünkü programımızı kızgınlık bilen katlaş kallığa köptün köp teşekkür. Köpçülükten teninin sağlam. Ailesinin bəxtlik buluşunu ümit kılımız. Her hoş, hürmetlik radyo anlıkçılar. Kiyinki kıtımlık programımızda görüşeyliyiz.

0: Cungu Asya Avrupa nöbetçi poyizi Tianshan'dan halkıdı. Galibiyet tuneli cenub bilen şimalını tutaştırdı. Asya Avrupa'nın doğrusuğu kesip ötken altın kari durdu ki Cungu Şincan erken sodasına rayonu kanat kıyıp pervaz kılıp altın sumruk celip kıldı.
1: Beydoğ tümen mukevezliklerde yol başlamakta. Kömürden may, gaz çıkırış teknikisi de işlep çıkırış iktidarı 100 milyard kubmetreden aştı. Optik kabel Tianshan'ı tutaştı. Tibbi davalanış, yaşanğında kütünür soğurtisi çarvıçılık rayonlarına terek boldı. Haksız mağarıp milyonluğun perzentlerimizini bilim köküde pervas kıldırdı. Dadam 5G çarvıçılık meydanı da bulut terminalı da çarvı baksa, anam tokuğan atlasler Parij'da yarkın nur çaştı.
0: Cesaret bilen ilgirilip, Şincan'da ortak bir işinin yeni yögemi resmini sızıp çıkaylı. Şincan Uyghur Atılım Rayı'nın kurulgallıkının 70 yıllıkını birlikte tebrikler, İpek Yolu Yadroluk Rayı'ndaki alem şumul özgürüşlerge guvah olaylı.
2: Aziz dostlar, emdi yokuşallık ve bakıt namlık Mongolcu nakşını anlayılıyım.

0: Bulduk. Bu yıl kirgendim bu yan. Abdonum rayondaki adem küçü baylıqı ve ijtimai kapalı tarmakları. Yıl boyu kanat yaydırılıdığan 24 türlük amıvi işkı uğurlaştırış məksus faaliyetinin türtikiste. Türgü ayırıp dəlcaydı yardım berip yöle. İşkı uğurlaştırış mulazmet sistemisini sıcıl takamıllaştırdı. Hazırgıça Atonum rayon boyunca Torda ve Nek meydanda 2731 meydan hizmetçi teklif kılış faaliyeti ötküzüp 697 bin iş oranı toplap, ammağa 601 bin adem kıtım mulazimet kıldı. İşkı oranlaşış praktikisi iş oranından 9121'ni hazırladı. Ali mekteplerden işkı oranlaştırış mulazimet punktları okuş pütküzdüğün 280 bin artık okuyucuğu mulazimet kıldı. 15-ci 5 yıllık yirik plan programımızda yukarı süpette toluk işkı oranlaşını ilgir sürüş oturgu koyuldu. Avtonom rayon bu yıl yaşlarga kartılgan iş orni ve yürüyüşlük mulazimet teminatını zoraytıp, Ali Mektep pütküzgelderge maskeledigan iş orundan az diyende 340 mıngdi, praktiki iş orundan 15 mıngna hazırlaşını planladı. Avtonom rayonluk amıvi iş kurulaştırış mulazimet merkezi universal bölümünün başlıkı G. Yulin mündak dedi. Okuş pütküzüş pesilde Ali Mektep pütküzüp teki işkı uğurlaşmağallarga birgi bir yardım berip yöleb, dikkatini noktalık işkı uğurlaştırıladığallarga merkezleştirip, hizmetçi teklif kılış faaliyetini daimlaştırımız. İşlemciler baziri Ali Mektep mulazimet ponkiti işkı uğurlaştırış ötömüden ibaret pişkıl mulazimet vasıtasını ölçemleştiriş kuruluşunu sıcılı yakşı tutup, yokur süpetlik işkı uğurlaştırış mulazimet arkalık, yokur süpetlik işkı uğurlaşka küş koşumuz.
1: Stansımız haberi. Abdonum rayonluk halk kurultu daimi komiteti tünügün vekillerinin teklifini beceriş hizmetini algı sürüş yığını içip, Baş Şuji Şi Jinping'nin halk kurultu tüzümünü çıntırış ve onu mükemmelleştiriş toğırsızdaki muhim ideyesini çoğunkur öğünüp, ızcıllaştırıp, yeni tarakiyat ideyesi ve yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idare kılış tedbirini toluq dalcayda umum gözlük ızcıllaştırıp, Abdonom rayonluk partiya komitetinin hizmet talebi boyunca vekillerinin teklifini beceriş hizmetini kulaslayıp, noktalık vazifelerini olgu sürüşünü muhakeme kıldı. Vekiller teklifinin umum yetki mulazimet kılış ünümünü cari kıldırıp, Abdonom rayonunun ıslahat, terakiyat, mukumluk işlerine küş koşuşunu talep kıldı. Abdonom rayonluk halı kurultu daimi komitetinin müdiri Zumrat Obul yığına katlaştı, emni söz kıldı. Yığında bunalar görsteldi. Abdonom rayonluk 14-cü növbetlik halı kurultu'nun 4-cü yığını mezgilede, Abdonom rayonluk halı kurultu'nun vekilleri vazife mesuliyetini faal ada kılıp, çağrı tedbir körüstüp, 539 parç teklif tapşırdı. Abdonom rayonluk partiya komiteti ve halk hükümeti vekillerinin teklifini beceriş hizmetine yüksek ehemmiyet verdi. Partiya hükümet rahbarları vekillerinin teklifini becerişki baş bulup peydekçilik kılıp, bütün Abdonom rayonunda vekiller teklifini beceriş hizmetinin süpütünü östürüş, ünümünü aşırışkı ülge körüstüp yetekçilik kıldı. Becerişini üstüge alğan orla mesuliyetini kanun boyunca ada kılıp, bir tutaş planlap maslaştırışını küçeytip, alakılı işiş, cipsiliş işini çoğunkurlaştırıp, vekiller köngül böl batkan işlerge pahalı inkas kaydırıp, vekillerinin teklifini beceriş hizmeti de baskışlık neticilerini kolgu keltirdi. Vekiller teklifini becerişinin süpütünü östürüş, ünümünü aşırışkı sıcıl küçep, hizmetlerini tekimi yukarı ölçem, tekimi katlıq taleplen yakşı işlep, vekillerinin teklifini becerişte, becerip püttürüştün yakşı becerişke, cevabdın razı kılıştın, neticedin razı kılışkı ötüşkü törtkü buluş gerek. Yığında bunlar teklifendi. Becerişini üstüge alğan orla siyasi yüksekliğini yanımı östürüp, vekillerinin teklifini beceriş hizmetinin muhim ehemmiyetini, işkini tikleştinin hal kılgış ehemmiyetini çoğunkur özleştiriş, işkini qoğdaşını kat'i işkaşırı siyasi yüksekliğini turup, toluq tonup, vekillerinin teklifini beceriş hizmetini, anlı kalda Partiya Merkezi Komiteti Şincan'ı belgile bergen, 5 cum strategiyelik oran bekitmesi koyup pilallab, 15-ci 5 yıl başlangan yıldaki noktalık vazifler yugurup algı sürüp, vekillerinin her bir teklifini yukarı süpette yakşı becerip, sosyal sek zaman birleşken Şincan kuruşunun kudretli küçünü mücessemleşi. Vəkillərinin asası gəldilik oranığı tolıq qoyurmət qılıb, ziyarət qılış, söhbətlişiş, közünü keçiriş qatarlıq şəkillərdə vəkillər bilən bolğun alaqını küşəyitib,

0: vekiller oturgu koygan teklifni tirişip ünümlük becerişi. Toğru siyasi netice karşını turguzup ve emelde görsüp vekillerinin teklifini çördep asası katlamğa amma arsıq çoğunkur çöküp tekşürüp tefkikilip cevabının mezmonini siyasetke emeliyetke uygullaştırışı. Vekiller teklifinin emelilişip ünüm yardışıgı türtkü bulup teklifke cevap kaytırış davamında vədi kılgan iş yaki planını daimlik ızılap uğurlaştırıp udulluk eğişip alğısırıp vekillerinin toğra ve inik köz karışını hizmetlerge türtkü buluş, terakiyatkı mülazimet kılış, xalık durmuşluğu nepket gözüşünün konkret emeli ünümüge əqiqi aylandırışı gerek. Wang Mingshan yığınığı katnaştı. Abdonum rayonluk yukarı xalık sot mehkemesi katarlık 6 orun vekiller teklifini beceriş hizmetinin ilgirleş ahvalını doklav kıldı. Abdonum rayonluk xalık kurultayının 5 vekili münasibetlik tekliflerini beceriş ahvalı doğursetki kayıtmi inkas pikirini oturgu koydu.
1: Stansımız muhbiri balığını haber kıldı. Abdonum rayonluk xalık hükümet akbarat işkanısı bugün çıtın burun akbarat ilan kılış yığını yeçip, bu yıl 1. aydın 4. ayı için Abdonum rayonunun adetki amavi hamçot kırımının cemi 102 milyar 450 milyon yuan orundalıp, bultur kuşu mezgildikidin 10% eşip. Kırımının eşiş nispetinin memleket boyuca 4. orunda turgallıkını umumu uxtırış kıldı. Abdonum rayonluk Maliye Nazareti Partiya Grupsi'nin muavini şubecisi Nazir Liu Hayyan bu yıl 1. aydın 4. ayıqca Abdonum rayonunun Maliye Kırım çıkımıda işini mokum başlaş işe aşırılıp, adetki amavi hamçot kırımının 102 milyard 450 milyon yuan orundalıp, bultır kuşu mezgildikidin 10% eşip, eşiş nispetinin memleket boyuca 4. orunda turgalıq. Adetki amavi hamçot çıkımının 215 milyar 160 milyon yuanga yetip, aldınkı yıldaki bir katımlık amıllarını çıkarıp etkendiğin kiyin, bultır kışı mezgildikidin 2.6% aşkallıqı. Kırım çıkım kurulmasının sıcıl elal aşkallıqı, hem de baj kırımı, bajdın başka kırımının koş eşip, xalık turumşi çıkımının yukarı haletini saklıqallıqını tonuşturup mandak dedi. Baş kırımı bultır kışı mezgildikidin 11.7% açtı. Karxana tapavet beci, şahsi tapavet beci, baylık beci, yarı koşulumu kımmet becinin hemisi de bir kadar tez eşiş altı sakılınıp, baş kırımının eşişini kuşluk trak bilen təmirledi. Başdın başka kırım bultır kışı mezgildikidin 8% açtı. Devlet baylığı mülkine haklık şiltiş kirimi, devlet kapitali ticaret kirimi bultır kışı mezgildikidin 15.7% ve 10.5% eşip, bajdın başka kirimnin eşiği puhtu asası elendi. 2025 yılı Abdonum rayon maliyesinin yürüyüşü mokumluk asası yakşılandı. Bütün yıllık adetki amavi hamçot kirimi 266 milyar 280 milyon yuan, çıkım 661 milyar 790 milyon yuanga yetip, kırım çıkımının eşiş nispeti ayrımalda memleket boyuca 3-ci, 2-ci orunda turdi. 80% yakın çıkım xalık turmuşu sahası işletildi. Liu Hayyan mundaq dedi. Umumi menfaatdarlık siyasetini delcayda emeliyleştirip, xalık turmuşu dair 10 türlük siyaset tedbirini muhakim kılıp oturgu koyduk. Yani yesli marifi boyunca bekiş terbiyeli şakını keçirim kılış, balı bekiş yardım pılı tarqıtış, jidimayı soğurt yardım pıl dairesini kengeytiş qatarlıklarına şiltiş üçün 3 milyard 110 milyon yuan meblağı oranlaştırıp, 2 milyon 516 min ammığı nefiyet güzdük. Ammıvi mulazimetini elalaştırıp, terakiyat neticilerden umumi xalıkını bəhirlendirişki türtükü bolduk. Hem de 113 milyar 170 milyon yuan meblağı oranlaştırıp, mağaripini aldın terakki kıldırışını kolluduk. Davalınış ve ictimai kapalet seviyesini östürüş için 64 milyar 970 milyon yuan meblağı oranlaştırdık. İş oranını mokumlaştırış ve işgı oranlaştırışını ilgir sürüş cahette 2 milyar 660 milyon yuan meblağı oranlaştırıp 824 min adem kıtımını kesbi maharet boyunca terbiyeleş bilen təminləb, köpkül yol bilen işgı oranlaşış, ilgilik tikleşini ilgir sürdük. Turalgu kapaleti, şehir içindeki kentlerini, kona oltrak rayonlarını, kapilik rayonlarını özgertiş katarlıklarına işletiş için 1 milyar 240 milyon yuan meblağ oranlaştırdık. Bu yıl Abdonum rayonunun adetki amavi hamçot kirimi oranlaştırışı 292 milyar 910 milyon yuan. чыкым орынлаштырышы,

0: 701 milyard 500 milyon yuanga yetib, ayrim holda 10%, 6% aşdi. Maliya tarmoqlari keyingi qadamda darajaga ayirish mas'uliyatini chingitib, puxtalab, kafolat mexanizmini takomillashtirib, avtonom rayonning yuqori sifatli taraqqiyotini qo'g'dashni planladi.
1: Stansimiz xabari. 9-chi navbatlik Jungu Osiyo Yevropa ko'rgazmasi boshlanish oldida turmoqda. Urumchi Tianshan xalqaro aeroportida ko'rgazmaga qatnashish uchun chegaradan kirgan yo'lovchilar yuqori to'lqini ko'rildi. Urumchi chegaradan kirish chiqish chegara mudofaa tekshirish punkti ko'p turli qulay tadbirlarni yo'lga qo'yib, ko'rgazmaga qatnashadigan savdogarlarning tomojindan yuqori unumlik ravon o'tishiga butun kuchi bilan kafolatlik qildi. 6 ayının 22-ci günü çıxdıqdan keyin Qazaqstan, Qırğızstan, Pakistan qatarlıq dövlətlərdən gələn 4 xalqara yolçular transport növbəti ayırplanı tərtib boyunca Ürümçi Tianshan xalqara aeroportuna yetib gəldi. 500-ə yaxın yolçu çıxıradan kiriş zalında tamojundan ötüş rəsmiyyətini bejirdi. Bunun içində körgəzməyə qatnışdığan nurğun sodigər torda çıxıradan kiriş kartısını toldurışını müddətdən burun tamamlığan idi. Pakistanlıq yolucu Gulam Murtaz 1 minutqa yetmegen vaqtda chegaradan kirish rasmiyatlarının hammasini bejirib boldi. U mundaq dedi. Biz maxsus Jungu Osiyo Yevropa ko'rgazmasiga qatnashqil keldik. Ko'rgazmaga Jungu ham dunyoning har qaysi joylaridagi savdo fursati ustida tashabbuskorlik bilan izlanayotgan savdogarlarning yig'iladiganligini anladik. Bizning asosiy ko'rgazmada paxta va paxta to'qilma buyumlar jihatidagi hamkorlik fursati ustida izlanish o'yimiz bor. Hozirgacha 49 davlat va rayonning 100 dan ortiq a'lo sifatli korxonasining bu navbatli ko'rgazmaga qatnashdiganligi bekitildi. Urumchi chegaradan kirish chiqish chegara tekshirish punkti tomojindan o'tkazishga kafolatli qilish xizmatini butun kuchi bilan yaxshi ishlash uchun Jungu Osiyo Yevropa ko'rgazmasi maxsus yo'li Bir belbog' bir yo'l yo'lini ta'sis qilgandan sirt, ko'p xil tilda vazifa ijro qilish guruhi tashkillab, rus tili, ingliz tili, urdu tili qatorli ko'p xil tilda maslahat berish ham tomojindan o'tishga yetaklash mulozimati bilan ta'minlab, ko'rgazmaga qatnashdiganlarning kelgan amon bejirishi tomojindan tez o'tishiga haqiqiy kafolatlik qildi. Urumchi chegaradan kirish chiqish chegara mudofaa tekshirish punkti vazifa ijro qilish 3-chi atrdining boshqi Zhao Zijing mundaq dedi. Ko'rgazmaga qatnashish uchun chegaradan kirgan yo'lovchilar ko'rinarli oshdi. Punktimiz 6 ayning 20-chi kundan 22-chi kunigacha ko'rgazmaga qatnashish uchun kelgan 70 dan ortiq chet ellikning chegaradan o'ngishli kirishiga kafolatlik qildik.
0: Stansimiz qabri. Qorg'as iqtisodiy taraqqiyot rayoni Bintan Shoibi rayoni, Jungu Shinjang Arkin Sodi Sinoq rayonining siyosat foydasi va taraqqiyot rayonining rayon o'rni afzalligiga tayinib, diqqatni yangi energiya, yangi material musobaqa yo'liga markazlashtirib, zanjirdan to'p hosil qilib, rayon bo'yicha zo'r raqobat kuchiga ega yangi material kasb egizligi barpo qilishni tezlatdi. Shinjang Tianyuan Sanwei Pan Texniki Chekti Shirkitining ishlab chiqarish sexida aqliy iqtidorlashgan ishlab chiqarish liniyasi butun sur'at bilan oylansa, ishchilar har kim o'z mas'uliyatini ado qilib, inchiki mashg'ulot qilib, xom materialni pishiqlash, inchiki tekshirish, o'lchashdan tayyor mas'ulotni omborga kirgizishgacha bo'lgan butun jarayonni yuqori unumli jipsilashtirib o'tadi. Bu şirket işlep çıkarğan ximiyevi tala yaprakçısı, yeni energiya kəsbidiki yadroluk material bulup, yeni energiyalik avtomobil, energiya saqlaş püskünüsü, istimal elektroni, sanayet kontrol kılıç qatarlıq sahələdi kən işletilir. Bazar istiqbalı parlaq. Şirketin baş direktor yardımcısı Yin Mingming muhbirgi mundaq dedi. Bu yil 1-ci aydan 4-ci aygacha shirkatimiz 3 million kvadrat metrdan ortiq ximiyevi tala yaproqchisi ishlab chiqardi. Navbatda 44 ximiyevi yaproqchi ishlab chiqarish liniyasi to'liq aylanib, oylik mas'uliyat miqdori 950 000 kvadrat metr atrofida bo'lyapti. Mas'uliyatlarimizni asosiy Sharqiy Jungu va Shimoliy Jungu rayonlariga setibotimiz. Qorg'as iqtisodiy taraqqiyot rayoni Bintan Shoibi rayoni boshlamchi korxonalar orqali kasblarning to'planishiga yetakchilik qilishda chang turib, yangi material kasbining yuqori tuvan yaqinidagi boyliqlarni dal joyida udullashtirib, a'lo sifatli turlarni makonlashga sijil jalb qildi. Navbatda jami 1 milliard yuan mablag' selingan Shinjang Mingfeng Pen Teknikisinin tövən yukarı besimlik yapıraqçı işlep çıxırış liniyası türkürlüşü o akırıqı tənşeş baskıçıqı kırdı. İşlep çıxırışı kırıştırılgenden kin yıllık məsulat kımeti 1 milyard yuandı neşip 600 kişinin işkurluluşu bir bastı türtükü buludu. Şincan Mingfeng Pen Tekniki Çeklik Şirketinin muavın baş direktörü Zhou Hunliang mındak dedi. Nöbette 24 üskününü koraştırıp atımız. Oldun kovunuş kisi tenşeş baskıçıgı kirdi. İşlep çıkırış közlümün nişanıgı yetkenden kiyin aylık işlep çıkırış ıktidarımız 700 bin kvadrat metrgi yetudu. Qorğas İqtisadi Taraqqiyat rayonu Bingtuan Şöbir rayonu. Qorğasının sırtkı yetiştiki port buluş əvzəlikigi tayinip, xam eşya import kılış məsulatlarını sırtkı setiştin ibaret, qoş yönelişlik yolunu ravallaştırıp, məsulatlarının bütün memleketki təsiri görsitişi və Otur Asiya bazarlarıgı üzülenişi küç qoştu. Qorğas İqtisadi Taraqqiyat rayonu Bingtuan Şöbir rayonu. İqtisadi Taraqqiyat idarısının muavın başlıqı Kang Wenlong tonuşturup mındaq dedi. Hazır kadar Bağçı rayonunda makallaşkan yaprakçı işlep çıkırış karxanasının altısı ba. Ulanın bu yılın aldığı 4 edeki mesulat kımeti 690 milyon yuanga yetti. Bunun dinkin dikkatini yetekçi kesiplerini oranlaştırışkı merkezleştirip, yeni energiye, yeni materyal kesip topunu noktalık zoraytıp, küçeytip, kesiplerinin toplanışı ve yeşil töven karbonluk tıp özgertişini mas ilgir sürüp, kesiplerini yukarı derecelikleşiş, inçkilişki karap yüzlendirip, şehir iktisadının yukarı süpetlik tarakiyatıga küçlik hareketlendirik küçük kuşumuz.
1: Stansımız muhbiri Leiming haber kılıdı. Abdonum rayon növbette omam gözlü kelgün mezgilige kirdi. 6 ayının 19 gündün buyan Xoten viloyatida uda qattiq yomg'ir yig'ib, ko'pligan joyda qiyon ko'rildi. Abdonum rayonlik suvchilik nazorati ko'zitib o'lchash, oldin signal berish va chaqirish yeb qolqisni yanmi kuchaytirib, ommaning hayoti va mol-mulk bexatarligini butun kuch bilan qo'g'di. Kelgün mezgilge kirgenin buyan, Abdonum rayon boyca cemi 4 derya yakınıda kelgündün 9 kitim aldığın signal berildi. Bula asaslıqı küşlük öl yığın keltürüp çıkarğan tüyoksuz kelgün bulğaşqa, kelgün pallisinin vaxtı kısqa, kelgün mıhtarı az boldi. Yakınki mezgilde Xoten viloyatida yağmur köp yağdı. 6 ayının 23 günü saat 8'den 21 günü saat 8 gece 22 ponkitta qattıq yağmur yağış ahvalı görülüp, Xoten şəhərinin günlük öl yığın miqdarı 64.7 mm'ye yetip, meteorologiya xatirlengenin bu yanqi tarixdiki ən yuqarı qimmətini eşip getdi. Qattıq yağmur, Xoten, Qashqar, Qızılsu, Aqsu, Bayınqulun qatarlıq nurğun cayda qiyan payda qıldı. Qismen kelgündün müdafiyeniş əsləliri əm taşul körükleri ziyan xuçurdi. Abdonum rayonluq suçılıq nazardı su abdi və qurğaqçılıq abdidin müdafiyeniş başqarmısının başqı Veycün aldın signal beriş vaxtıda buluş, dəlcaydı çakırış, yötgeş keskin buluşunun paydısta, növbətdə mohim xətərlik əhval, abdət əhvali və adam ölüş yarılınış körülmü gəldikini tonuşturup ındaq dedi. Kelgün mezgilge kirgen numyan Şincan'da oturç temperatura ilgirki yıllardaki oturç temperaturdun 2.1 Celsius gradus yukarı boldi. Bu 1961 yılı meteorologiyeli közetiş materiallar bağ bolğandan buyanki en yukarı temperatura. Onun üstüge öl yığın azraq boldi. Mölçerimizce bu yıl umumi cahattin kurgakçılık, ölçilik tan mevcut bulup kelgün bilen kurgakçılık girelişip getişi mümkün. Kelkündün müdafiye yeliniş, apes zihnini azaytışta aldın signal beriş, aldı da meniş gerek. Bu yıl Abdonum rayonluk suçluk nazarı kıyan közetip ölçeş punktidin 374'nik yandın kurdi. Su apti, kurgakçılık apitini közetip ölçeş, aldın signal beriş süpsiz tayınıp, 3558 punkt noktunu toplap, aldın məlumat beriş, aldın signal beriş, közetip ölçeş, aldın signal beriş, nəx meydanda aldın signal berişdin ibarat, köp baskışlıq tədirci ilgirleydiğen aldın signal beriş sistemisi bərpa qıldı. Kelgün mezgilge kirgen numyan cemi 35 karar kıyan xavip xatırdın aldın signal berip 6,840,000'dan artıq aldın signal beriş kısk uçuru ilan kılıp aldın signal beriş uçurunun tik yönlüşte nahke, şergice, toğır yönlüşte ciddi işlere takabül duruş, katnaş, medeniyet, sayahat katarlıq tarmaqlarıcı bolğan ortak bəhirliniş yip kalkısını şıkaşırıp xavip xatır əsketmizde ölük bulun kaldırmazlıq toluq qaplaşqa haqiqi kapalatlı kaldı. Veycun mındaq dedi. Her kitimli qabarayı ceryanıqa karta ciddi işlerine takabül duruş, meteorologiya, surayı qatarlıq alaqtar tarmaqlar bilen birlikte hazırkı bir kısım kelgün kurgaqçılıq vəziyeti ve tərəqiyyat yüzlenişi, cümleden biz kullanğın bir kısım tedbirlerge karta məxsus temde kengişip, hüküm kılıp, konkret siyaset tedbirlerini oturuğu koyğanınken, alaqtar bulayet oblaslarına vaxtıda tarqıtıp, eydekçilik kılış ve əməliyleştirişini küçeytdiq. Xatarlık bölüklerini bulup mu yoşurun xayıp cahitki rətki turğuzup təkşürüş, tüzdeşini küçeytip, başınağır xayıp xatarını kontrol kılığılı buluşunu şıkaşırıp, yoşurun xayıpını çüşürüp koymaslıqa əqiqi kapalatlı kıldı.
0: Stansımız xabri. Aptanım raylıq oqıqıç qubul kılış komiteti bugün tüştüm burun, Şincan'ın 2026 yıllık adetki aliy mektedlerge oqıqıç qubul kılışının her kays türkümlerge arxıp çıkırış en tüven kontrol kılış nomor çekini muhakim kılıp bekitti. Bunun içi de adetki türü boyunca toluq kürüsünün birinci türkümü de İctimai Pen'nin 451 numar, Tabii Pen'nin 468 numar, Adetki turu boyunca toluq kürüsünün ikinci türkümü de İctimai Pen'nin 315 numar, Tabii Pen'nin 304 numar oldu. İlginizce bu yıl toluq kürüsü birinci türkümde 18 paralel arzu tolduruşu bulundurken, bu 2025 yıldakiden 9'u köp olup, her bir arzuğa 6 kesimini tolduruşu bulundurken. Qobul kılış cihette bu yıl Ali Mehtap'la 9 türküm kıtın boyunca okuğucu qobul kılıdırken, 2025 yıldaki seleştirganda Ali Mehtap'lının məxsus türü plan türkümleri toluq kürüs birinci türkümde qobul kılışqa qoşu vetilidirken, qobul kılış mezgilde 5 kıtın arzu toplaş elib verilidirken, Toluq kursqa birinci türkümde arzu toplaştan başlayıp, imtihan bergüçle birli vaqtta keyinki türkümlerdeki arzusunu tüzütiş kirgüzüp toldurusu boludiken. Abdanım Raylıq Mağarip İmtihan Mehkimisi imtihan bergüçle ve atı anılarının 2026 yılı Şincan'dan okuç qobul kılıdgan Ali Mektəblərinin alaqdar siyaset uçurlarını teyhim yaxşı ilgilişigi yardım veriş üçün 6 ayının 27 günü Şincan Katnaş Kəsbi Texniki Daşöz'de Ali Mektəblərgə okuç qobul kılı siyasetini təşviq kılış məsliyyət veriş yığını ötküzüdü. Şu çağda memleketinin her kays caylardaki 300'dün artıq Ali Mektep'ten kelgen okuğucu kubul kılış grupistiki okutkıçıla Nek meydanda Ali Mektep'lerinin okuğucu kubul kılış siyaseti, kesip evzelliki, terbiyeleş endisisi, okuğucu kubul kılış planı, işgü uğruluşuş ehvali, ilgirki yıllardaki kubul kılış numar çeki katarlıq, ala kadar okuğucu kubul kılış uçurlarını tonuşturup arzu dolduruş, kubul kılış tertipi, kesip tesis kılış katarlıq cahitlerdeki meselelerine cevap veriyordu.
1: Stansımız muhbirleri Li Wei, Jolina, Xiao Penjun haber kılıdı. Şincan Radyo Televiziya Stansisi kesip isteyli kızlık liniyesi, Altay'nın yukur süpetlik tereqiyat səprinin, Altay'nın yezi kentlerini güllendir səpri məxsus meydan programısı, bugün üçün burun körüstüldü ve anlatıldı. Programda diqqət Altay viloyatının gezi kentlerini güllendirişini olğu sürüş müsabısıdaki neticeleri ve ağırlık noktaları merkezleştirilip, ammanın yürek sadası eksik ettirildi. Ammanın iltimas təlbiyi cevap qaytırıldı. Programma radyoda ve sin şeklinde mas kademde bebası tarqıtıldı. 2.5 saatlik bebası tarqıtış jarayanında Altay viloyatının yezi kent ul əsləhe quruluşu, yezlarının işçidigan su kapalı qatarlıq sahalardaki gevdilik məsilleri çörülüp, nəq meydanda məmuri işlardaki saxlanıwatqan məsillərge cavab beriş qanat yaydırıldı. Altay viloyatidagi hər qaysı nahiya şəhərlərdəki münasibətlik tarmaqlarının məsulları tüzütiş toğrusunda nəq meydanda vədə verdi və cavab qaytırdı. Qaba nahiyelik yezi igiliki yezi idarisi partiya grupsının şujisi Gaoxiang, Ama inkas kılgan meselelerge karta dərhal təkşürüp, dərhal tüzütüp, həqiqi yolgu qoyuşku boludgan həlqiliş layihəsini oturgu qoyduqallıqını bildirip mündaq dedi. Biz programının nazarat kılışını yez igiliki, yeza, dekkallarga mulazmet kılıştiki hərketlendirgüş küşke aylandırıp, xalq üçün xizmet kılış əsli məqsidimizini çın saqlap, açlıq bexətlərliki, xas kəsiblərini tərəqi kıldırış, dekkallarının kırmını köpəyitiş qatarlıq, yadroluq məsillərgi çın qadılıp, birinci səpki çoğunqır çöküp, xalqını xəmdən xalas kılıp, əməli hərketimiz bilən ammın razı kılımız. İgilinişçe bu san programma Şenjan Radio Televiziya Stansisi, Kəsb Stili Qızıq Liniyesi, Altayının Yuqur Sübətlik Tərəqiyyat Səbri, Yürüşlük Yuqurma Taratqo Bebası Körüstüş programımızın ən axırqı sanı ikən. 2023 yılı 7. aydan başlap, Altay Vilayetlik Məmuri Məhkəmə, Altay Vilayetlik İnsan Təkşürüş Komiteti, Reviziya Komiteti, Altay Vilayetlik Partiya Komiteti Təşviqat Bölümü, Şenjan Radio Televiziya Stansisi bilen birlikdə stilini yaxşılaş, kəsb stilini toğırlaş, yeni stil tikləş, Şenjan Radio Televiziya Stansisi kəsb stili qızıq liniyasının Altay Səbri çoğun tipdiki yürüşlük bebası körüstüş pahaliyeti. Hem de Şenjan Radio Televiziya Stansisi Kəsb Stili Qızıq Liniyesi, Altayının Yuqur Sübətlik Tərəqiyyat Səbri, Yürüşlük Yuqurma Taratqo Bevası Körüstüş Programısını oturgu çıxarğan. 3 yıldan buyan programıda diqqət Altay vilayətinin yez igiliki, yeza, yeşilkançılıq, mədəniyyət, sayahəçilik, port iqtisadi qatarlıq sahələrgi mərkəzləşdirilib, 15 meydan məmuri işlərdəki saxlanıwatqan məsələlərgi cavab veriş, bevası körütüş proqramısı işlənib tarqıtılıb, bütün tordu körülüş miqdarı 18 milyon 400 min adam qitimdən aşqan. Altay vilayətlik məmuri məhkəmənin muavin baş katibi Li Guangyu, Programının amma inkas kılgan, aldırabatkan, qiynilibatkan, qəm kılibatkan, arzu kılibatkan işlerine dair zor bir türkü meselelerini həl kılışkı türkü bulup, her bir işini əməliyiləşdiriş, her bir işki cavab qaytırışını, əqiqi işqaşırı qallıqını bildirip mündaq dedi. Programının tamamlanışı ahırlı şişemez. Biz bevasta tarqtish elib kelgan ko'ngil bo'lish darajasini xalq uchun amaliy ishlashdagi sur'atga aylantirib, diqqatni omma oldirayotgan, qiynalayotgan, g'am qilayotgan, orzu qilayotgan ishlariga doir masalalarga markazlashtirib, xalq turmushiga doir har bir amaliy ishni ommaning ko'nglidagida qilib, to'g'ri siyosiy natija qarishni turg'izish va amalda ko'rsatishni xizmatlarga boshdan oxir singdirib Altayning yuqur sifatlik taraqqiyotini ham süzüksu, yeşil tog'ning go'zalligiga, ham xalq turmushi baxt-saodatning subtiga ega qilamiz.
0: Endi stansiyamizning quyosh nuri eng yaxshi chirishdan saqlaguvchidir. Amaliy ishlash eng yaxshi siyosiy natija qarshi mavzuli obzorini anglatamiz. 3 yilda 15 meydan ma'muriy ishlardagi saqlanayotgan masalalarga javob berish bevosita ko'rsatishda ommaning iltimos talabiga bevosita yuzlanib, xizmatdagi kamtukliklar bevosita ko'rsatildi. Butun to'rdi ko'rilish miqdori jami 10 million odam qaytimdan oshdi. Altay viloyati omma va taratqularning nazorat qilishini tashabbuskorlik bilan qabul qilib, kaskirligi va mas'uliyatchanligini namoyon qildi. Riyasetçinin ötkür suvalları ve ammının nəx meydandaki ərz şikayetleri aldı da, qismen kadrlarının bahanı izdişi, məsəlini başqalaraq iştirib qoyuşu pütülləy əsqatmadı. Yüzü qızırış, təmtirəş, daimlik aletkə, məslik bivasit yüzülünüş, dərhal tüzütüş umumi keyfiyyatqa aylandı. Altay vilayətinin məsələlərini təşəbbüskarlıq bilən aşkarlaş, nazarat qılışını qobul qılış qayriti qayardın kəlgən, Şujaydaki asaslıq rəhbərinin çoğun işini yoşurğul bolmaydı. Kiçik işini yoşuruş hacetsiz. Çoğun işten keçip kutluğul bolmaydı. Kiçik işten özünü kaçırış hacetsiz diyen sözü bu sualgı cevap bulup, Şujaydaki rəhbəri kadrlarının sərgəklikini və anlıqlıqını namayan qıldı. Teximi qımmetlik bolğunu şu ki, Altay vilayeti bevasita körüstüp, məmuri işlerdeki saqılınıwatqan məsələlərge cevap berişke tayinip, Amma məsələni oturğu qoyuş, taratqula nazarat qilish, intizam tekşiriş komiteti becirişke haydakçılık qilish, tarmaqla tüzütiş, amma qaytmi inkas qilishdek yepi qalqılıq mexanizm ornutup, kadrlarını, stilini yaxşılaş, əməli ünümlü közləşke məcburladı. 15 meydan memuri işlerdeki sakınlamatkan meslelerge cevap veriş bir vasıtı görüştüşte, halk durmuşu hal ehvali soraldı. Stildeki kemtüklük toluklandı. Emeli işleş yeni stili turguzuldu. Emeliyet şunu ispatladı ki, siyasi netice ezelden kaygız yüzdeki şemez. Belki kademde bir ız kaldırıp, emeli işini ammının köngüldeki de kılış. Mana bu en salmıqba, halkının köngüge en yakıdığan siyasi netice.
1: Stansımız xabri. Xotin ahyasidagi mamlakat bo'yicha tunji to'rt qanotliq taskan bilan kichik qor

0: muayyen bo'ldi. Bu yerda kechi bilan kunduzning temperatura farqi chong. Kun nuri yetarlik bo'lgachqa o'stirilgan beshak shirinning eti qalin, shirinlik, tatliq ham yeyishlik bo'lib, iste'molchilarning yoqtirishiga erishmoqda. Dehqon Abdulvahid Davud mundaq dedi. Beshak shirin, shirinlik ham tatliq, ta'mi alohida yaxshi, asosligi atrofdagi nohiya, shaharlarga setibotimiz.
1: Şinjan yaxşı joy. Ustozimiz muxbirleri Tang Shuqian Wang Ying xabar qildi. Jungu janob Ovgas siyasining 6 oy nomliq bosh temliq ranglik sizmi ayroplani bugun tushdin burun 6 oy Shuedu aerodromdan tunji qo'zg'ilib Beijing Daxing aerodromiga uchdi. Altay namlıq baş deyimliq rənglik sızma ayrıplanının aldıngı bölükdə otlaq, kent, çoğun kuyruqlu koy qatarlıq Şimali Şincanın səhraq yapdı. Otur bölükdə qarlıq tağ mərkəz qılınıb, Altayının qut bəlgisi Şögüvəy ağlığı birləşdirilib, qart iliş mədəniyyeti gəvdiləndirilgən. Kenki bölükdə Samanyoli, Aqiyinzarlıq, Qarmod sikleti qatarlıq amıllar qolunilip, adem bilen təbiyyat billi ötüdüğen qar makanının yen qiyabıtı namayan qılıngan. Jungu Janub Auyas Siyasi Şincan Şöp Şirkti Bazar Setiş Bölümünün muavin direktori Barslan, Altay namlıq ayrıplanın Janub Auyas Siyasi Amvi Mənbət Türi yezi kentlerini güllendürüştüki yardan beriş, yöleş, danlıq mark türlerinin birişkendiki. Bu turning 2023-yili o'tirg'i chiqarilgan Xotan yezi kentlarini gullandirish nomli rangli sizmi aeroplani bilan janub shimolda maslashib, aviatsiya kuchi orqali Xinjiangning taraqqiyotiga quvvat qo'shadiganligini tanishtirib bundoq dedi. Keyingi qadamda Altay bilan davlat ishidagi nuqtalik shaharlarning aviatsiya liniyasi jihatiga ulanishni davomli qilishlashtirib, mavqani qormuz sayohati, yozda sayg'dash qatorliq o'xshimgan fasldagi safarga chiqish aloidligiga qo'yib, to'shish kuchini dal joyda moslashtirib, manzil rayoni boyligini birlashtirib, aeroplan belti bilan sayohatga, safarga chiqish mahsulotlarini birlashtirish andiyasini a'lolashtirib, aviatsiya, madaniyat, sayohatchilik, yerlik ların çoğunluğu yoğurluşu türtki bolumuz. Altay Vilayetlik Partiya Komitetinin azası daimi muavin vali Wang Yun Altay namlıq baş demlik ay piyığı tayınıp aviyasiya, mədəniyyət, sayahatçilik, xas yez iglikinin mas tərəqiyyatını yanımı ilgirləb ilgir sürdüğallıqını bildirib bundaq dedi. Janub Auyas siyasının boşluqda təşviq qilishiga tayınıp, Jungu qarmakani, insanların qar telişi başlanğan jay, yana menin 6 yendin ibarat 3 nam kartısını Jungu'a dünyaya yüzlendirimiz. Bu, sayahatçilikimizin rüş urup rabajlanışıga teximi zor derecede türtki bolğusi. Endi, Abdonim rayonumuzdaki Unal şehrinin avaraydan məlumat berimiz. Ürümçide hava bulutlu, bazı ötgün yağmur yağdı. Temperatura 21'den 33 Celsius'a gradus geçe. Altay'da hava açık bulup kin azraq yağmur yağdı. Temperatura 17'den 28 Celsius'a gradus geçe. Çöçekte azraq yağmur yağdı. Temperatura 20'den 33 Celsius'a gradus geçe. Qolcuda azraq yağmur yağıp kin hava bulutlanıdı. Temperatura 19'den 34 Celsius'a gradus geçe. Bortlada azraq yağmur yağdı, temperatura 20'den 37 Celsius'a gradus geçe. Qarmayda hava bulutlanıp azraq yağmur yağdı, temperatura 25'den 36 Celsius'a gradus geçe. Kütende hava bulutluq, temperatura 23'den 35 Celsius'a gradus geçe. Şehanzda hava uçuq bazdı bulutluq, temperatura 20'den 35 Celsius'a gradus geçe. Sancıda hava uçuq bulup, Kiyin azraq yağmur yağdı, temperatura 21'den 35 Celsius'a gradus geçe. Kumulda hava uçuq, temperatura 16'den 30 Celsius'a gradus geçe. Turpanda hava uçuq bulup yen bulutlanıdı, temperatura 30'den 41 Celsius'a gradus geçe. Korluda hava bulutluq, temperatura 18'den 31 Celsius'a gradus geçe. Aksuda azraq yağmur yağdı, temperatura 18'den 31 Celsius'a gradus geçe. Atışta azraq yağmur yağdı, temperatura 17'den 31 Celsius'a gradus geçe. Kaşkarda azraq yağmur yağdı, temperatura 18'den 31 Celsius'a gradus geçe. Xotanda hava uçuq, temperatura 17'den 28 Celsius'a gradus geçe. Ürümçede hava bulutlu, bazı ötkün çamur yağdı, temperatura 21'den 33 Celsius gradus küçü buludu. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şenjan Radyo Televiziya Stansısının Şenjan Haberleri programısı boyunca anlatış verdik. Bu kitimki programımızın tercümanları Mekray Osman, İlminur Yisamidin, Arzugül Xalık, Muarir Gini Qadır, Medine Merdan, Mesul Muarir Tursun Tohta Abdullah, Diktorları Hasanjan Sabut bilen Sulpiya Mahmud. Şenjan Radyo Televiziya Stansısının Şenjan Haberleri programısını anlıqınanlağı rahmet. Слушатын абончылар терминалыны чүрсіңіз, техмо көп сарқыл мәзмұлардың хабардар бола алайсыз.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi örp adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, minin ailem.

yurtumdaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahipimizde Ürümçi'de bakçı mülazimet derecesi yenimi östürülüp, savma kılıp, oturgu koyulgan ıltımaz talepler derhal becerildi diye mezmunda sözler birimiz. Yakında Ürümçi Şehirlik Bakçı Kuruluşu Terakket Merkezi savma kılıp inkas kılsa, derhal beceriş, sayacılarının ıltımaz taleplerini kabul kılış süpüsünü resmi yolu koydu. Eğer şehir ahalları bakçıda aylanganda bakçının muhit tazılığı, bir hatarlık yaşırın hevpi, mulazimet süpüti katarlık cahitlerde pişkiri teklifi bulsa, savma kılıp ıltımaz taleplerini oturgu koysa, bakçı hizmetçileri tez süratli bir taraf kılıp vaxtada cevap kaytırdı. Muhbir Ürümçi Şehirlik Bakçı Kuruluşu Terakket Merkezi, Halk Bakçısı, Tianşan Bakçısını ziyaret kılıp, içki bakçı dervazısının közge çelik edigen yerine sayacılarının ıltımas taleplerini kabul kılış kodi ve nazaret kılış telefon numarının çaplanıqalıgını gördü. Şehir ağları bakçını aylanış mezgeli de halkı kolaylık yardım soraşta hizmetçilerinin mülazimet pozisyonu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, randar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmaqda.
2: Vatan, benim ailem.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En-enevi örf adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, minin ailem.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bu sahipimizde Cungo'daki yakşı kişiler tizimlikideki kestini kadirlep töp koşuş bu kapatığı erişken kum tezgilleş mutakassi Leyca Çangbilen tanışımız. Yakında Cungo'daki yakşı kişiler tizimlikini ilan kılış murasmi Hıbi'de ötküzüldü. Cungo Pelle Akademiyası Şincang Ekologiya ve Coğrafya Tadqiqat Orununun tadqiqatçısı 65 yaşlık Leyca Çang tizimlikten orun aldı. Bu çağda onun yurti Şanşi'den tuncu ketim garipki katlayırgan poezgı oltırgınıga top doğru 44 yıl bolgan idi.
1: 1978 yılı Ali Mektep imtihani eslige keltürülgen ikinci yılı. Bütün hücudu bilen matematika ügünüşüne arzu kılgan Şanşi Gaulinlik yaş Leycaçan Garbi Şimaldaşıyosunun coğrafya fakültüde kabul kılındı. Bunun için o yine məxsus müəllimini izdəb, fizika fakültüde, coğrafya fakültüde deb xata yazılıp kaldı mı qandaq deb sorudu.
0: Coğrafya ictimai pəngi təvə tursa, onun bu guman sıraş, yine bir yıllık gangraşlarını barbara Garbi Şimalın Şamil'i süpürüp taşlıdı. Leyca Çang 1982 yılı Ali Mektep'ten pütküzgenden kin təşebbüskarlık bilen Şincan'ı muallimnin ağzıdaki coğrafya ilmi esil makanını talladı. O garipke atlanıp 3 keç gündüz poizgı oldurup teklamakan kumluğunu tuncuk etim öz közü bilen gördü. Leyca Çang bunluk dedi. Aşu kan ve yirakçay sizden huddi bir tal kumdak es kıldırdı iken.
1: Leyca Çang'ın kumluğa hakiki şunguğan vaxtı 1986 yılı idi. Çırın ahiyasıga tədqiqat üçün manganda o 212 tıplıq cipta 4-20 gün çay kılıp minip, sağırsımı ağırıp orunduqta 2 pükülünüp kalgan idi. O yurtudikilerge xat yazıp bu hizmet yazdı buğday oruçtu mu cepalıq iken degen.
0: O çağda kumdun mudafiyeliniş ve kum tezgildeş, kumluğu yürüş kılıştın, kum buran bilen küreş kılışkı özgergen idi. Buhralanın öz tecrübesi ve akıl parası bar idi. Üye seliştin burun derek dikip, kum buranı tosu etdi. Çöl cezirilerde orakki olup, kum buranın kumgu toşkuzuşunu saklaydı. Yazda kel gün kelgende, azgalgı su, kum tolatı da, köçe tikişki bolatdı. Ama dünyadaki ikinci çoğun köçmü kumluk alıda bu tecrübe ve akıl paraset yanına yeterlik emes idi. Leyca Çang mınlak dedi. Kum hareket çan, karısı işkırışkı bulmaydı. O kum tezgirleştiğin yadırosu kumluğunun yokuş emes belki köçmü kumluğun insanların yaşayış boşluğa hücum kılışını tosuş işkerlikini tedirci tonup getdi. Nurgun qetim sınaq kılış arkalı kumluk taş yolunu boylap ehval igilep, kum boran muhitini 6 çoğun rayon 208 rayon bölüküge ayırıp, rayon boyunca müdafiye görüş, türgü ayırıp tüzeştin ibaret retsipini gezip çıktı. Hem de yer astıdaki tuzluk sudun paydalanıp, temetip soğurup orman bina kılışını dağdırlık bilen oturgu koydu.
1: Yer astı suyunu iliş üçün çoğum kuduk keziş gerek. 108 suğuruş kuduqi huddi hayatlıq liniyasidek kumluqnın işkirisidi payda boldi. 436 kilometr uzunluqtiki ihata orman belbiği muşu kan tomurlarga tayinip hayat keçirdi. Bugünkü günde dünya boyuca en uzun kumluq yeşil koridori bük baraksan bolup, devletnin energiya yoluğa kapalatlı kılıplı kalmay, tekimi muhimi insanların kum tizgilleş tarihideki möcizige aylandı.
0: Taklamakan kumluğunun içkirisi de uzun yıl neftlikte turgan işçilerinin gözleri sargıyıp, ruhi çüşüp, kumluk yığındı kesili payda boldu. Kumluğunun içkirisi de ösümlük bağıtısı kurgulu bolandı. Bu oy anlamakka hakikaten akılgı sığmaydı. Lekin Leyca Çang turuşluk kollekti bu işe bir kadar astaydıl boldu. Neft işçilerine yeşillikini körüstü, şundakla tekimi köp naçar şaraitki takabül turalaydıgan ösümlüklerini tallaş üçün o turuşluk kollektif baş çökürüp işledi. Uruk kirgizip mağlup buluş, kaytı uruk kirgiziş. 30 yıl ötüp getdi. Kumluk ösümlük bağıtısıga 400 neçhil ösümlük kirgizilip östürülüp, 200 neçhil ösümlük muvaffakiyetlik saklanıp kaldı. Bütün bedeni maylaşıp ketken işçiler yeşillikki tolgan bakkı kirip poreklep içilgan güllerini görgende bazıla yaş döktü. Bu yeşil renk kişilerin kalbine teselli beripli kalma yine altın ösüp çıktı. Leca Çağ Turuşluk Kollektif, kumdun müdafiyeleniş, kumunu tezgilleşip, dikkatlarının kırımını aşırışını birleştirip, sök-sök, yulgun östürüşünü umumlaştırıp, yıldız kısmı da toşkan zedeki kumluk adem giyahı östürdü. Hotende ula kademi kızılgül östürüşünü devamlaştırıp, cevher meyi kesbini terakki kıldırdı. Umunlar dedi. Kumunu tezgilleşte dikkatla bedel tölüsünü bulmaydı. Ulanı beyti alırsak şununla yeşillikini uzakçı devamlaştırıp oludu. 2024 yılı 11. ayının 28. günü Taklamakan kumluğu Girvek'deki tosup zerbi berişçiğine Girvek'ni kaşalap tutaştırış elip berildi. En ahırkı bölükke tikilgini del bir tüp kızılgül mayısı idi. Umumi uzunluğu 3046 kilometre kilidigan yeşil kum tosuş muhafizet belbeği bütün liniye boyunca tutaştırıldı.
1: 2024 yılı Lejaçan teklif berip kurgan Jongo Afrika Yeşil Texnika Bağçısı Mauritaniyada bitti. 60 moluk ülge körüstüş bağçısı da yorukluk volt tok çıkırış suçılık əslihası. Aqli iktidarlık suğuruş arqılık tuprakını nemdep kumdun müdafiyeliniş texnikisi namayan kılıplı kalmayana tavuz, çayza, lazı üstürüldü. Şucaydaki ministri bunu inqilab karakterlik hizmet dep atıdı. Birleşken Devletler Teşkilatı Çölleşke karıştırış ehtinamisi katıbat başkarması mı onun tatqiqat ornığa közgü körüngen töhp koşuş mukapatı verdi.
0: Leca Çağ mınlık dedi. Kumdun müdafiyeleniş kumunu tezgilleş, kumluğunu yoktuş emez. Kumluk yarışari ekologiya sistemisinin kembolusu bulmadığın terkibi kısmı. Biz onun bilen inak birli yaşayışını ögüne verişimiz gerek. Leca Çağ bütün zencir, bütün amil, bütün vadelerin ibaret sistemlik tüzeş ideyesini oturgu koydu. Yani kumlu tezgilleşte kumu tayınıplı kalma yine su, orman, etiz, köl, o çöplerini bir tutaş pilallap, koğdaş, aldını eliş, tüzeş ve onunun paydalanışını maslaştırıp en ahırda hareket halıdaki imkaniyetlik sicil bulgan adem bilen kumunun inaklıkını işe aşırdı.
1: Xuddi u her günü daka kılganda yazgan cümlege okşaş, şamal bilen su inak sinfoniya hasıl kılıdı. Kum bilen yeşillik tan mevcut bulup durdu. Bu nişan üçün Leca Çağ 4. evlatkıca kollektifini yeteklep geldi. Kum tızgilleştin, akıl kum tızgilleşkice, onun arzusu süni akli iktidar çoğun modeli berpa kılıp, her bir ademni kumlukna kandak tızgilleştinin taklit kılışını körüş imkaniyetigi iki kılışıydı.
0: Pensiya resmiyeti allıqaçan bicirilip boldu. Lekin Leca Çağ yanılı ayrılmadı. 2025 yılı 2. ayda o 16 gün vakit sarıp kılıp Taklamakan kumluğu Girvek'deki tosup zarıbı verişçiğinin 3000 kilometreden artık sepini yeni bir katım gözünü geçirdi. 2026 yılı 4. ayda o yeni bir katım Taklamakan kumluğunun çetedeki Girvek'ni kaşalap tutaştırış noktası geldi. Kademli ölçeş mesuliyet. Hudu u etkandek kumlu tezgilleş taşını domalatıp takı çıkırış tek cephalık iş. Selli boşanlık kılınsa, köçme kumu kaydı.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlıkçı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlatılıdı. Yaktırıp anlaşılanı karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şinjan radyo televiziya stansının Munbet Pırak programısını alınışıqlarına karşı alınız. Mən Pərhad Ömer.
1: Mən Roşengül İmam.
0: Bu qıdımqı programımızda tüvendiki məzmunları da alınış birimiz.
1: Gülünü vatqan yezi kentlərki nəzər sahibimizdə, Ningbo Ösümlük Zavudi Kucadiki kiçik kentki makallaşdı. Kent ahalıları işki aldıdılar tipini özgertip, pen texniki bilidigan yeniçi dehqanğa aylandı degen məzmunlarını dekdinlarğa sunumuz.
0: Qaltıs beş mahirleri sahibimizde 2014-ci Künyü şehirdeki yeniçi dehqan şu cavı yan şorluk kumluk bilen küç sınaştı degen məzmun dekdinlarda buludu.
1: Yezi ilgiliki yeza dehqanlarğa alaqadar uçurlar sahibimizde, Şinjan yezi iyilik daşıyısının patent tekniksi bayım bulak yaylıqıdaki otlaqını əsligi keltürüşke küç qoştı qatarlıq fıçırlarını anlatımız.
0: Radio Anguçula. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni tarat qosuluk şütiyen abonçılar terimin aldamaz qadamda anlatıldı hem de her vaqt qaytırıp anıqlı buludu. Hem de deyiqtanla programımızın təpsili məzmunları da bozsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: Kaltız Beyiş Mahirleri.
1: Radyo anlayıcılar, hem de kaltız beyiş mahirleri sahibimiz bu içe. Bintuan 14. kişi Künyü şehirdeki yıngıcı dekkan Şücao Yağının Şorluk Kumluk yer bilen kütçüsün içiş hikayesini sözlep birimiz.
2: Şücao Yağın yetekçilik kılgın Şincan, Künyü Yezi İgilik Mablağ Seliş Çeklik Şirketi Tunci Yeli Teriğen 8200 mo kum Şorluk Buğdaydın yakında mol husul elindi. Çoğun tüptiki kumbayırlarının alğı sılcışıga ägeşip, maşınlarga kaçılangan buğdaylar açlık punktiga toşıldı. Beijing Şehirlik Dehkançılık Urmançılık Pelleri Akademiyası, Şinjan Yezi İgilik Pelleri Akademiyası, Bingtuan Yezi İgilik Teknikisini umumlaştırış baş punkti, Şeyhanza Daş Vesik Katarlık Orullardaki mutexassisler 347.3 mu buğdaylıkni əməli yığvalganda birlik husuli 377.9 kilogramga yetti. Kumluk buğdaylarının birlik husulu da yeng rekord yaratılıp, Şücao Yağ nahayta hoşal boldi.
1: Şücao Yağ terisi aptaptı küyüp kardap ketken, közlerden nur çaknap turduğan 9. yıllarda tolgan yaş. 2005 yılı o 10 yaşında dadısıga ägişip Hınan ülkesinin Şangçu şehrinin Künyü şehrinin 224. tüvenige kelip Bing tüvende turup kalgan. Ballık çağlarına esliginde Şücao Yağ külüp turup mundak dedi. O çağda mektepki beriş yolu da şamal küçük çağda kişiler mağalmaydı. Üyge kayıtıp kimlerimizin siliksek yerde kum dövülüp gitetti.
2: O işçi hizmetçilerinin kumluğunun girvike de az azdan yeşillik berpa kılvatkallıkını görüp, könlü de haman bir günü men mu ata babalarım bilen birlikte bu toprağının kıyapıtını özgerdi men deydiğen küçülük irade bıksürgen idi.
1: 2018 yılı Şücao Yağ Enkuy Sanat Dağçüsü'nün bütküzgendiyken, Hıfı Şanghay'da kısa vakit durup İgilik dikilmekçi boldi. Lekin tecrübe ve meblağ kemçil bolgaşka arka arkının kıyın ahvalı çüşüp kaldı. Tüm nispo bolganda o uyak buyakı örülüp uklayalmayı özdün gümallandı ve vazgeçtini mi oyledi.
2: 2019 yılı Bahar Bayırmı'nın aldıdan Şücao Yağ 224. tövenge Tokay yokluğuyla kayıtıp geldi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Slow Shooting Update Al'ın 6.0 Plus nüskesi torgu çıkarıldı.
1: Slow Shooting Update Al'ı 6.0 Plus nüskesinin haber sahipsizken aydıldı.
0: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
1: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü de uçturulüldü.
0: Sağlamlık görsetmesi gümanik paraşlarınız tüketildi.
1: İşki uğrulaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
0: Tem terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
1: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı görüleysiz.
2: Slow Shooting Update Al'ı 6.0 Plus nüskesinin hem Türklük sinema mezmuları sarkıl.
3: Mukafatlık çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızkarlı faaliyetler arka-arkadan ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukafatka eriş pırsıtınız ba?
2: Yoklumudun ıssınız, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
3: Slow Shooting Aptitali 6.0 Plus nüskesinin AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
0: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gapıdan has çoğun film işle alaysız.
3: AI akıl taratku oy hiyalınızı bile alaydı. İlhamınızı asallı kozgutudu.
2: Slow Shooting Aptitali 6.0 Plus nüskesi de halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın danlık riyasetçileri bir vasit görsüp Şinjan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
2: Mezelik tamamla yeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlık Şinjan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
1: Şinjan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Slow Shooting Aptitali 6.0 Plus nüskesi turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizge hemra boludu. Her kaysi app pazarları, olma app pazarından Slow Shooting Aptitali'ni çürüp, serkıl mezmulladın huzurunun.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaxt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık var mı?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya Xotan. Ne oldu?
5: Ne mi yiyiniz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ne mersiniz balıyı vurdu? Soğatlarını bağandı göster ya. Vallahi yakışık. Ver,
4: dikkat kıl.
3: Hayatını kadirle. Otomobil haydiganda telefonda paranglaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz işinimi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil haydab, bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikmeyi deseniz, katnaş kaydısıya anlık rayı kılın.

Yakında Şincan'ın yezi ilgilikte su ticap önümlü aşırıç, yeni ilgizlikli berpa kılıç hizmetini ilgiri sürüç, yani Tarbagatay vilayetinin Sabah şehrinde içildi. Yakında kiyinki baz kuşluk nokluk vazifeler oralaştırıldı. Altın raylık suçluk nazartına alakadar kez başkarma işkanları, Cungu Suğuruş Terakiyatı Su Çıkırvitiş Merkezi, Cungu Suçluk Su İlektrik Pen Tetkikat Orni, Huanghe Suçluk Pen Tetkikat Orni, Nanjing Suçluk Pen Tetkikat Orni hem alakadar nahiye şehirler bilen birlikte bir rayonga bir tedbir tüzüş programımızın tetkik kılıp, muzakere kılıp, Şincan'ın su ticaret seviyesi aldın Katar turduğun, Universal önüme körünerlik tüzüm siyaset sistemisi takımlaşkan yezi ilgiliki de su ticep önümünü aşırış yeni ilgizlikini berpa kılışıga ortak türkü boldu.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeyib, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık var mı?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya kotan. Ne oldu?
5: Ne mi yiyiniz be? Haras, balılağı ne mi ağaç geldiniz?
3: Ne mersiniz balıyı vurdu? Soğatlarını bağlandı göster ya. Vallahi yakışır.
4: Dikkat kız!
3: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi kançılığan ilgisi var?
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp abdomobil heydep burmançılığan bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Abdomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikməkdirsiniz, katnaş kaydısına anlıq rayı qılın.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Munbet Bıraq programımızı boyu canlı dişberdik. Anlıqınanlığa rahmet. Ədiki Munbet Bıraq programımızda yezi kentlerini güllendiriş doğrusudaki teximi köp çarxlı hikayeler davamlıq dekdanladı bulundu.